0: Sorduğunda Abdullah bin Zeyd ezan cümlelerini söyledi. Duydukları peygamberimizin çok hoşuna gitmişti. Abdullah'a inşallah bu hak bir rüyadır. Kalk da Bilal'e duyduğun kelimeleri öğret. Çünkü onun sesi gürdür dedi. Bilal-i Habeşi yüksekçe bir yere çıkarak yanık sesiyle öğrendiği kelimeleri okumaya başladı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas salah.

0: حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: Medine'de ezanı duyan pek çok kişi mescidin çevresine toplandı. Müslümanlar hoşnutluk içinde bu sese kulak verirken, Yahudiler ve Medineli müşrikler onu eğlenceye aldılar. Bunun üzerine Maide suresinin 58. ayeti nazil oldu. Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. Arabistan'ın iklimi oldukça sertti. Su kaynakları azdı. Muhacirler Medine'ye geldiklerinde Akik Vadisi'ndeki bir kuyu dışında tatlı suya sahip bir kuyu bulamadılar. Rume Kuyusu diye isimlendirilen bu kuyu bir Yahudi'ye aitti ve kuyunun suyunu oldukça pahalı bir miktara satıyordu.
2: İçme suyu bu kadar pahalı olur mu? Bir kırba su için iki avuç hurma istedi benden. İki avuç hurma bizim vaideyi bir gün boyunca doyurur.
3: Diğer kuyuları deniyoruz ama suları acı. Bu işe bir çözüm bulmalı.
1: Müslümanların bu sıkıntısına şahit olan Peygamberimiz ashabını toplayarak şöyle dedi. Rume kuyusunu sahibinden satın alıp Müslümanlara vakfetmek ne güzel bir sadakadır. Bunu kim yapar? Bunu yapana cennette aynısı var. Hazreti Osman bu davete ilk cevap veren kimseydi.
4: Ben alırım ya Resulallah. Gidip sahibiyle görüşeyim.
1: Peygamberimiz memnuniyetini Allah'ım cenneti ona vacip kıl diye ifade etti. Hazreti Osman kuyu sahibiyle görüşmeye gitti.
4: Merhaba, sana bir teklifle geldim.
5: Ne teklif edeceksin merak ettim.
4: Rume kuyusu sana aitmiş.
5: Evet.
4: Onu senden satın almak istiyorum.
5: O kuyunun suyu tatlı ve berraktır, bu yüzden kıymetli bir maldır.
4: Ne istiyorsan söyle.
5: 40.000 dirhem isterim. Hepsini de sana vermemi bekleme. O kuyunun suyundan vazgeçemem. Bir gün senin olur, bir gün benim.
4: Peki, kabul ediyorum.
5: Tamamının fiyatı 40.000 olduğuna göre 20.000 dirheme sana yarı hakkını satarım.
4: Tamam, anlaştık.
5: Peşin parayı getirdiğinde anlaşmayı yaparız.
4: Getirdim. Al, burada.
5: Güzel. Bundan sonra Rume kuyusu bir gün sizin, bir gün benim.
1: Bu antlaşma üzerine Müslümanlar kuyuyu birer gün aralıkla kullanmaya başladılar. Fakat sayıları çok olduğu için bu onlara yetmedi. Yahudi de kuyunun suyunun azaldığından şikayet etmeye başlamıştı.
5: Seninle kuyu suyunun yarısını almanız için anlaşmıştık. Ama size ait günlerde suyu o kadar çok kullanıyorsunuz ki ertesi gün biz verim alamıyoruz.
4: Biz kalabalık bir topluluğuz. Herkes asgari miktarda kullanıyor ama yine de yetmiyor.
5: Bu böyle devam etmez.
4: Peki teklifin nedir?
5: Kuyunun kalan yarısının da ücretini öde, su sizin olsun.

0: Dediğin gibi olsun.
1: Hazreti Osman kuyunun tamamını satın alınca peygamberimize gitti ve bunu haber verdi. Resulullah, Osman'ın sadakası, hayrı ne güzel bir sadakadır diyerek onu tebrik etti. Resulullah oradan geçtikçe bu kuyudan içer ve bu ne tatlı soğuk bir sudur derdi. Medine'deki nüfusun artmasıyla çarşı ve pazar yerinin genişletilmesi gerekmişti. Peygamberimiz Yahudilerin hakim olduğu pazarda Müslümanların tutunmaya çalışmasını uygun görmemişti. Müslümanlar yeni bir arazi arayışındaydılar. Bir gün Ensardan birisi peygamberimize gelerek şöyle dedi.
2: Ey Allah'ın Resulü! Ben pazar kurmaya elverişli bir yer gördüm. Gidip oraya bakalım mı?
1: Bu teklif üzerine peygamberimiz bahsedilen araziye gidip orayı inceledi. Burayı beğenmişti ancak etrafında düzenlenmesi gereken birkaç kısım vardı. Onların sahiplerinin rızasıyla bu alan ticaret merkezi haline getirildi. Peygamberimiz ashabına, "Bundan sonra çarşı pazarınız burasıdır. Burası kaldırılmaz temelli bir pazar yeri olacaktır. Burada alışveriş yapanlardan da herhangi bir vergi alınmaz," dedi. Resulullah burada alınan ve satılanlarla, alıcılar ve satıcılarla yakından ilgilenirdi. Sık sık tüccarları şöyle uyarırdı. "Ey tüccar topluluğu! Muhakkak ki şeytan alım-satımda yanınızda bulunur. Sakın ola ticaretinize boş laf ve yalan yemin karıştırmayın. Alım-satımınıza sadakayı karıştırın. Alışverişine hile katan tüccarlar kıyamet gününde doğruluktan ayrılmış olarak diriltileceklerdir. Allah'tan korkan ve iyilik yapanlar bundan müstesnadır." Bir gün Peygamber Efendimiz satılan malları denetlemek için pazara gitmişti. Peygamberimiz çarşıda bir hububat yığınına rastladı. Elini yığının içine soktuğunda parmakları ıslandı. Peygamberimiz, "Ey buğday sahibi, bu ne?" diye sordu.
3: "Ey Allah'ın Resulü, yağmur yağdığı için ıslandım."
1: Peygamberimiz, "Peki sen niye ıslanmış olanları insanların görebileceği şekilde üst kısma koymadın? Aldatan kimse bizden değildir," diyerek adamı uyardı. Kara borsacılığı yasaklayan peygamberimiz tüccarlara, "Allah satarken ve alırken, alacağını isterken ya da borcunu öderken yumuşak davranan, kolaylık gösteren bir kula rahmet etsin," diyerek alışveriş adabını anlatırdı.

0: Hazreç kabilesinin reislerinden Sa'd bin Ubade rahatsızlanmıştı. Peygamber Efendimiz onu ziyaret etmek üzere yola çıktı. Abdullah bin Übey'in evinin önünden geçerken nezaketen onu selamlamak ve sohbet etmek üzere bineğinden indi ve yanına yaklaştı. Abdullah bin Übey arkadaşlarıyla oturmaktaydı.
1: Selamun aleyküm.
2: Hoş geldiniz.
3: Aleyküm selam, merhaba.
0: Peygamberimiz onlarla sohbet ettikten sonra bir miktar Kur'an okudu ve onları İslam'a davet etti. Abdullah bin Übey bu durumdan hiç memnun kalmamıştı. Resulullah'ın sözünü kesip şöyle dedi.
4: Şayet bu söylediklerin doğru olsaydı bundan daha güzel bir hitabe olmazdı. Fakat evinde otur ve bu vaazı sana gelenlere yap. Sana gelmeyenleri bu konuşmalarınla sıkma. İstenmediğin bir yerde de bulunma.
0: Ortamda buz gibi bir hava esmişti. Abdullah bin Übey arkadaşlarının kendisine destek olacağını düşünürken aralarından meşhur şair Abdullah bin Revaha şöyle dedi.
5: Hayır, sen bizi ziyaret et. Bizim topluluğumuza ve bizim evlerimize gel. Çünkü biz bundan hoşlanırız.
4: İnsan dostları tarafından terk edildi mi mağlubiyet yakındır.
0: Peygamberimiz etraftakilerin gönül alıcı sözlerine rağmen oldukça üzgün bir şekilde yanlarından ayrıldı. Sa'd'in evine vardığında hüznü yüzünden belli oluyordu.
6: Hoş geldiniz ya Resulallah. Bu ne güzel oldu. Bugün Medine'de benden daha sevinçli kimse olamaz. Sizi misafir etmek ne büyük şeref. Buyurun.

0: Yalnız yüzünüzde bir kırgınlık ifadesi var. Bir şey mi oldu?
1: Olanları öğrenen Sa'd peygamberimize şöyle teselli verdi.
0: Ya Resulallah, onu mazur gör. Siz gelmeden önce kraliyet tacını giymek üzereydi. Medine'nin reisi olmayı planlıyordu. Bu liderliğin elinden alınmasını hazmedemiyor.
1: Abdullah bin Übey'in oğlu ve kızı samimi Müslümanlardı. O da zamanla İslam'ı kabul eder gibi görünmesinin kendisi adına daha faydalı olacağını düşündü. Bu dine yürekten inanmıyordu ama inandığını söylüyordu. Bundan sonra her hareketinde bu niyeti hissedilecek ama Müslüman olduğunu söylediği için kimse onun bu iki yüzlülüğünü yüzüne vurmayacaktı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer namaz kılanın önünden geçen kişi bunun vebalini bilse, tam 40 gün veya 40 yıl beklemesi onun önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.''

0: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين.
1: Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

Abdullah bin Amr anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi. Ashabtan birinin insanlar arasındaki asalet farkını gözetmediğinden şikayet ediyordu. Bunun üzerine adamı azarlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü, oturdu ve şöyle buyurdu. Vefat vakti geldiğinde Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam iki oğlunu çağırdı ve dedi ki, size kısaca şu vasiyeti yapıyorum. Size iki şeyi emrediyor ve iki şeyi yasaklıyorum. Allah'a ortak koşmayı ve kibirlenmeyi yasaklıyorum. La ilahe illallah demeyi emrediyorum. Çünkü gökler,

Yer ve bu ikisi arasında bulunanlar bir kefeye, La ilahe illallah diğer kefeye konsa onlardan ağır gelir. Gökler ve yer bir halka olsalar da, La ilahe illallah onların üzerlerine konsa, onları çatlatır ya da kırar. Size Sübhanallahi ve bihamdihi demeyi de emrediyorum. Çünkü bu her şeyin duasıdır ve her şey bununla rızıklandırılır.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: عثمان بن عفان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.
0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث فقال يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, göbekli,

Tufeil göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
2: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم.
1: أبو هريرة Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, işte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim der. Evin hanımı, vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, o halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim. Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur." buyurur.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbni Abbas olmuştu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altı kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere: Ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de: Ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin, buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح: قلت لابن عمر فأربعة، قال: لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır: Ebu Salih diyor ki Abdullah bin Ömer'e, dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı, Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa 10 katından 700 katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır.

0: Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, siz namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: حضرت عائشة دن radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفو الشوارب وأعفو اللحى.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.

Peygamber Efendimiz, kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilecek. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak, sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın? O kişi, ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye, yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.''

0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

Ayette, malını infak et, sayarak verme. Yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme. Allah da senin rızkını kapatır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır: sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.
2: Hadislerle İslam az sonra.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.

0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
1: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur, dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı, buyurdu.

Peygamberlere iman. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha değerlidir diye soruldu. O da Allah'a ve Resulüne imandır buyurdu. Yüce Allah mesajını iletmek üzere kulları arasından seçtiği peygamberlerini elçilikle görevlendirmiş ve insanlardan bu elçilere iman etmelerini istemiştir. Dolayısıyla peygamberlere iman sadece onun peygamber oluşunu kabul ve tasdikten ibaret değil, Allah'tan getirdiği her şeyi kabul etmek ve bunlara iman etmektir. Hazreti Peygamber'in ve Kur'an'ın iman esaslarından biri olarak zikrettiği peygamberlere iman, aslında diğer iman esaslarının da temelini oluşturur. Zira insan aklıyla yüce yaratıcıyı bilme ve ona inanma yetisine sahiptir. Ancak emirlerini göndermiş olduğu peygamberleri aracılığıyla öğrenebilmektedir. Rabbimiz hiçbir ilahi kitabı yeryüzüne peygambersiz göndermemekle beraber, kendilerine kitap vermediği pek çok peygamberi de yanlış inançlara yönelen halka doğru yolu göstermek üzere göndermiştir. Bir başka deyişle, kitap getirmeyen peygamber çoktur ama peygambersiz gönderilen kitabın örneği yoktur. Bundan dolayı Allah'ın kitabına iman etmek için öncelikle bu kitabın gönderildiği peygambere iman etmek gerekir. Aynı zamanda diğer iman esasları hakkında bilgi veren, sadece Allah'a kulluk ve ibadet edilmesini söyleyen de peygamberdir. Bu anlamda peygamberlere iman, bütün yönleriyle vahye ve tevhide imanın temelini oluşturur ve bu ilahi dinlerin ayırt edici özelliğidir. Peygamberler, Allah'ın insanlar arasından seçip görevlendirdiği elçilerdir. Onlar, kendilerinden sonra insanların Allah'a karşı bahaneleri kalmasın diye müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmişlerdir. Kur'an'da, "Andolsun, Allah müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler" buyurmak suretiyle Allah'ın kullarına peygamber göndermesinin bir lütuf olduğunu ifade etmiştir. İşte peygamberler vahiy ile şereflendirilmiş ve diğer insanlarda bulunmayan bir takım üstün niteliklere sahip seçkin kişilerdir. Onlar İslam inancına göre Allah'ın elçileri ve kullarıdır. Allah'tan aldıkları mesajı aynen aktarmakla yükümlüdürler. Bu mesaja ekleme yahut çıkarma yapamazlar. Allah'ın izni olmadan kendi adlarına fayda sağlama ve zararı giderme güçleri yoktur. Allah'ın bildirdikleri dışında gaybı da bilmezler. Dolayısıyla İslam, peygambere ilahlık atfetmeyi ve peygamberi Allah'ın oğlu olarak görmeyi şiddetle reddeder. Allah'a inandığını söylediği halde peygamberi kabul etmeyen kişi, esasen yüce yaratıcının dünyaya ve beşer hayatına müdahalesini reddetmektedir. Çünkü fizik ötesi alemle ve yaratıcıyla bağlantıyı sağlayan peygamberi yok saymak, dinin kendisini bütünüyle hiçe saymaktır. Bu sebeple nübüvvete ve risalete inanmadan Allah'ın varlığını kabul etmenin pratik bir anlamı yoktur. Dolayısıyla elçiye iman eden, aynı zamanda elçiyi gönderene yani Allah'a iman etmiş olmakta, elçiyi inkar eden, göndereni de inkar etmiş olmaktadır. Resulullah bu bağlamda, "Bana iman etmeyen Allah'a da iman etmemiştir" buyurmuştur. Aynı şekilde peygambere iman, ona tabi olmayı ve getirdiği ilahi buyruklarla amel etmeyi gerektirir. Hazreti Peygamber'in hangi amel daha değerlidir şeklinde kendisine yöneltilen bir soruyu Allah'a ve Resulüne imandır şeklinde yanıtlaması, imanla amel bütünlüğünü göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Nitekim peygamber, müminlere Allah'ın ayetlerini okuyan, kitap ve hikmeti öğreten,
onları inkardan ve kötülüklerden temizleyendir. Bu bakımdan peygamberlere iman olmadan anılan hususların gerçekleşmesi mümkün değildir. Ve diğer iman esaslarıyla birlikte peygambere inanmak, iyiliğin başlıca unsurlarındandır. Peygamberlere iman, Allah'ın bütün elçilerine inanmakla gerçekleşir. Bundan dolayı son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanıp öncekilerin bir kısmına veya hiçbirine inanmamak ya da evvelki peygamberlere iman edip de son peygamberi reddetmek kabul edilemez. Allah Resulü bununla ilgili şöyle buyurmuştur. Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Aralarında çeşitli özelliklere sahip olma bakımından birbirlerine üstünlükleri olmakla birlikte müminler için onlara iman noktasında peygamberler ve onlara indirilen vahiyler arasında bir ayrım söz konusu değildir. Peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiğini söyleyen Rabbimiz, kendisine ve gönderdiği elçilerin her birine iman edenlerin mükafatını mutlaka vereceğini vaat etmiştir. Hazreti Peygamber de Allah'a iman eden ve peygamberini tasdik edenleri ahirette peygamberlere ait yüksek köşklerle müjdelemiştir. İlahi vahyin sesine kulaklarını tıkamayanlar, dini tebliğ etmeye başladığında peygambere ve onun getirdiklerine inanmakta hiç tereddüt göstermemişlerdir. Ancak insanların peygamberlerin davet çağrılarına tepkileri çoğunlukla inkar, alay ve zulmetmek şeklinde gerçekleşmiştir. Yüce Allah da elçilerine bu zor zamanlarda insanların kendilerine inanmaları için peygamberliklerinin ispatı olan bazı mucizeler bahsetmiştir. Nuh tufanı, Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atılmasına rağmen ateşin Allah'ın himayesiyle onu yakmaması, Hazreti Musa'nın elindeki asanın yılana dönüşmesi, asasını denize vurunca denizin yarılması ve açılan yoldan İsrailoğullarının geçmesi gibi. Allah'ın peygamberlerine bahşettiği mucizeleri görüp peygambere inanıp iman edenler olduğu gibi inkarda ısrar edenler de olmuştur. Allah bütün bunlardan sonra inkar edenleri helak ederek cezalandırmış ve son peygamberi Hazreti Muhammed'e bahşettiği mucize olan Kur'an'da "Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün" buyurarak insanlığı bu kavimlerin durumlarından ibret almaya ve elçisine iman etmeye davet etmiştir. Peygamberlerle birlikte yaşayıp onları gören, onlara inanan ve yolundan gidenleri

öncekilerde bulunmayan kendilerine özgü bazı üstünlüklerinin bulunması tabiidir. Velhasıl cennetin yüksek makamlarını elde etmenin önemli bir şartı, bütün peygamberlere hakkıyla inanmaktır. Tabiatıyla Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kabul eden herkes, cennette Rabbin nimetleriyle rızıklanmaya hak kazanmıştır ki, Rabbimiz cehennem ateşinin kendisine ve peygamberine en kalbi, en içten bir tasdikle inananları yakmasını haram kılmıştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahfel sürmesi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara "Yarattığınız şeylere can verin bakalım" denilecektir.

Sakif kabilesinden Kerdem bin Süfyan'ın kızı Meymune anlatıyor. Hazreti Peygamber'in veda haccında babamla birlikte dışarı çıkmıştım. Ben Allah Resulü'nü orada gördüm. Etraftaki insanlar, "Açılın, Allah Resulü geliyor!" diye bağırışıyorlardı. Dikkatle Hazreti Peygamber'i gözlemeye başladım. Babam kalabalığı yararak Allah Resulü'ne yaklaştı. Efendimiz devesinin üzerindeydi. Babam ona iyice yaklaştı ve onun ayağını tuttu. Buna ses çıkarmayan Hazreti Peygamber, devesini durdurarak babamı dinledi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, ben vaktiyle bir erkek çocuğum olursa Büyane Dağı'nın dik yamaçlarında 50 koyun keseceğim diye adakta bulunmuştum. Ne buyurursunuz?" diyerek ne yapması gerektiğini sordu. Büyane, Kureyş'e ait bir putun bulunduğu bir yerdi. Kureyşliler orada saçlarını tıraş ederek kurbanlar kesmekte, yılda bir kez toplanıp törenler yapmaktaydı. "Orada herhangi bir put var mı?" diye sordu Peygamberimiz. Kerdem, Büyane'nin şirk emarelerinden temizlendiğini dikkate alarak "Hayır" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde Allah'a olan adağını yerine getir" buyurdu. Meymune olayın gerisini şöyle anlatmaktadır. Daha sonra babam adamış olduğu koyunları toplayıp kesmeye başladı. Ancak bir koyun elinden kurtulup kaçtı. Babam onu ararken bir taraftan da "Allah'ım, adamı yerine getirmeyi nasip et" diye yalvarıyordu. Sonunda kaçan koyunu yakalayıp onu da kurban etti.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

0: biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
2: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki ey Adem oğlu İnfak et ki sana da infak edilsin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: İbn Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu an ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Uzat elini, sana biat edeceğim," dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum," dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim."

0: kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır, buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره.
0: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse, bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Diğer bir rivayette, o rüyayı ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse, o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez buyurmuştur.

Bir gün Ebu Hureyre fidan dikerken Peygamber Efendimiz yanına geldi ve "Ebu Hureyre, o diktiğin nedir?" diye sordu. Ebu Hureyre, "Kendim için bir fidan dikiyorum." deyince Peygamberimiz, "Senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi?" buyurdu. Ebu Hureyre'nin "Göster ya Resulallah" cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi: "Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır" de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.''

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde peygamber.

0: لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

O şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber, Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü, ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.

Yine bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla beraber otururken onlara şöyle bir soru sordu. Sizden herhangi biriniz her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz mi? Sahabiler, bizden biri 1000 sevabı nasıl kazanabilir dediler. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ı 100 kere tesbih eder, Subhanallah der ve kendisine 1000 sevap yazılır veya 1000 günahı silinir.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."
0: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 وفي رواية: التسبيح 34 وفي رواية: التكبير 34.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir: "Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir."
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
0: وعنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o: يا رسول الله، hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı, en genişidir buyurduğunu işittim.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir. Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene iyilik 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
1: ابن عمر'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.
2: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا، فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
1: عائشة'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir: Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de, "Vallahi bilmiyorum," dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin," deyince Cebrail aleyhisselam, "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz," demiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hadislerde ahlak kavramı. Hadislerde ahlak kavramı Kur'an-ı Kerim'dekinden daha geniş bir şekilde yer almaktadır. Hadis kaynaklarında Kitabül Edep, Kitabül Bir ve Sıla, Kitabü Hüsnil Hulk, Kitabül Ahlak ve Kitabü Zühd gibi başlıklar altında ahlak hadislerini ihtiva eden müstakil bölümler bulunduğu gibi, İmam Buhari'nin El Edebül Müfredi, Abdullah bin Mübarek'in Kitabü Zühd ve Rekaik gibi doğrudan ve dolaylı olarak sadece bu konuya dair hadis ve haberlerden oluşan eserler yanında, bu edebiyatın en eski ürünlerinden olan 40 hadis çalışmalarının başta gelen konularından biri de budur. Kur'an-ı Kerim'de sadece huluk kelimesi geçmekteyken, hadislerde buna ilave olarak ahlak kelimesi de sıkça geçmektedir. Hatta iyi ve kötü huyları ifade etmek üzere ahlak kelimesi bazı sıfatlarla izafet yoluyla kullanılmaktadır. Örneğin, mekârimul ahlak, münkerâtül ahlak, hüsnül huluk, sü'ül hulk, ahsenül ahlak, sü'ül ahlak, seyyi'ül ahlak, hüsnül ahlak terkipleri bunlar arasında sayılabilir. Bu kullanımların geçtiği bazı rivayetleri şöyle sıralayabiliriz. Ahlak kelimesinin geçtiği bir hadiste Abdullah bin Amr bin As şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinde ve hareketlerinde hiçbir çirkinlik bulunmadığı gibi çirkin olan hiçbir şeye de özenmez ve şöyle buyururdu. Hayırlınız, ahlakı güzel olanınızdır. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen bir hadiste ise ahlak kelimesi şu şekilde yer almaktadır. İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler güzel ahlak sahibi olanlarınızdır. Güzel konuşuyor desinler diye uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik taslamak için lügat paralayanlarsa en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir. Huluk kelimesinin geçtiği Ebu Hureyre hadisinde Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olandır. Hüsnül huluk kelimesi Nevvas bin Seman'dan rivayet edilen hadiste şöyle geçmektedir. İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Günahsa kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir. Sü'ül hulk kelimesi Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen bir hadiste şöyle geçmektedir. Bir müminde bulunmayacak iki özellikten biri cimrilik, diğeri de su'ul hulk, kötü ahlaktır. Bir başka hadiste ahlaki kötülükler anlamında münkerâtül ahlak ifadesinin yer aldığını göstererek Hazreti Peygamber'in Allah'a nasıl sığındığını aktarmış olalım. Kuteybe bin Malik'ten gelen bir rivayette münkerâtül ahlak terkibi şöyle yer almaktadır. Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, ahlaki kötülüklerden, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım. Bu hadis-i şerifte Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hakk'a sığındığı üç şeyden birisi kötü ahlak olarak ifade edilmektedir. Ticaret kavramı. Ticaretin sözlük anlamı. Arapça asıllı olan ticaret kelimesi tecara kökünden mastar olup satmak ve satın almak anlamlarına gelir. Arapçadaki birçok ticari tabir gibi tacir kelimesi de Arami asıldan alınmış bir kelimedir. Arapçada tecara kökünün türevlerinin az bulunması ve tacir kelimesinin şarap taciri anlamını içermesi de bu kelimenin yabancı asıldan geldiğini akla getirmektedir. Ayrıca bu kelimenin çoğullarının oluşturulmasındaki kararsızlık da yabancı asıldan geldiğini gösteren başka bir delildir. Bu durum aynı zamanda Arapların ilk temas ettikleri Arami tacirlerinin şarap tüccarları olduğuna işaret etmektedir. Bu kelime Arapçaya girdikten sonra zaman içinde her türlü ticaretle uğraşan ticaret erbabı için kullanılmaya başlanmıştır. Ticaretin terim anlamı. Ticaret kelimesine dair İslami literatürde ve pozitif bilimlerde değişik yönlerden tanımlar yapıla gelmiştir. Bu tanımların önemlileri arasında şunları zikredebiliriz. Ticaret, kar amacıyla sermayede tasarrufta bulunmaktır. Bir şeyi ucuza alıp pahalıya satarak aradaki farktan para kazanma işidir. Ayrıca insanların sınırsız ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkan ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için yapılan çalışma faaliyetlerine ticaret diyebiliriz. Kur'an'da ticaret kavramı. İnsanlığı doğru yola ileten, karanlıklardan aydınlığa çıkaran, bütün insanlığa dünya ve ahiret dengesini öğütleyen Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun dünya ziynetlerine karşı olan heveslerini bilerek, dünya hayatının eğlenceden ibaret olduğunu, sahip olunan mal, mülk ve evlatların, yaşanan hayatın sadece süsü ve insanlar için birer imtihan vesilesi olduğunu hatırlatmaktadır. İnsanlığın en önemli geçim vasıtalarının başında gelen faaliyetlerin ortak adı olan ticaret kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de 9 ayrı yerde geçmektedir. Bu ayetlerin bir kısmında ticaret hayatıyla ilgili yasaklar, bir kısmında övgüler, bir

Ayrıca kazançları bereketli olanlar ve olmayanlar hakkında Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler buyurularak bereketli kazanç övülmüştür. Bir diğer ayette de işte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir buyurularak, ticaret hayatıyla manevi hayatın iç içe oluşuna işaret edilmiş, hidayete tabi olanların güzel bir kazanca sahip oldukları, diğerlerinin ise ticaretlerinin bereketsiz olduğu bildirilmiştir. Diğer bazı ayetlerde ise, onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Ve, ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Herhangi birinize ölüm gelip de, Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın buyurularak, ticarete dalıp uhrevi vazifelerini ihmal edenler uyarılmış, her türlü dünyevi meşguliyetlerine rağmen Allah Teala'ya karşı sorumluluklarını yerine getirebilenler övülmüştür. Kur'an-ı Kerim, karlı bir kazanç denilince akla gelen maddi anlamdaki kazanca farklı bir boyut katmıştır. Zira Allah Teala, ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O, sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adin cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur buyurarak, kişiler için manevi kazancın her türlü maddi kazançtan daha değerli olduğuna dikkat çekmiştir. Kur'an-ı Kerim, ticaret hayatına farklı alanlar ve değişik kavramlar getirmiştir. Bunlar arasında amel, say, kast, ziraat, maişet, kesb ve sun gibi kavramları zikredebiliriz. Özellikle kast ve amel kavramları Kur'an'da birçok yerde geçmektedir. Kast kavramı çoğunlukla iman-küfür çizgisine işaret edecek tarzda manevi açıdan dengede olmak anlamında, kimi yerde aşırılığa gitmemek yani israfın karşıtı olan iktisat tutumlu olmak anlamında kullanılmaktadır. İslam çalışıp mal kazanan kimseyi takdir eder. Ayrıca bu malın Allah tarafından çalışmasının karşılığı olarak çalışana verildiğini bilmelerini hatırlatıp, nimetin gerçek sahibini ve onun verdiği nimeti unutan, bu sebeple şükretmesini bilmeyen azgın ve şımarık kimseler gibi olunmaması konusunda da ikazlarda bulunur. Kur'an-ı Kerim'de zulüm ve haksızlığın, nimetin kaynağının Allah Teala olduğunu unutup şımaranların sembolü olarak gösterilen Karun da, toplumun problemleriyle ilgilenmeyen, yoksulları gözetmeyen zenginlere örnek teşkil eder. Karun, Hazreti Musa'nın kavminden büyük hazinelerin sahibi olan bir tüccardır. Hazinelerinin anahtarlarını büyük bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Karun, bu servet bana ancak bende bulunan bir ilim sayesinde verilmiştir der, bütün nimet ve servetlerin Allah'ın rızkı genişletmesinden ibaret olduğunu düşünmezdi. Karun, büyük bir ihtişamla kavminin huzuruna çıkınca, dünya hayatını arzulayanlar, ne olurdu Karun'a verilen gibi bizim de olsaydı, gerçekten o büyük şans sahibi bir insandır derlerdi. İlim sahipleri ise, topluma yararlı olmayan, sadece başkalarına karşı böbürlenmek, zulüm ve haksızlık yapmak üzere toplanan böyle bir servete özenmek gerekmediğini söylerlerdi. Karun'un sonuysa şöyle açıklanır. Sonunda Karun'u da evini de yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek bir topluluğu da olmadı.
O kendisini de savunmaktadır.

0: dokunamadı. Daha dün onun yerinde olmayı arzulayanlar, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yere geçirirdi. Demek ki imansız kimseler asla kurtuluş yolu bulmuyorlar demeye başladılar. Kasas Suresi 81 ve 82. Ayetler.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur. Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh, cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse, onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseye, üç saflık bir cemaat namaz kılarsa, o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh, işittiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah, müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.''

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş.

lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurrahu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve

0: peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin ve birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

0: Rebiya kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere peygamberimize gelenlerdendi. Sevgili Nebi ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılıp zekat vermek, hac ibadetini yerine getirmek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah yolunda cihad etmek koşuluyla kendisinden biat alacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Beşir bin Hassasiye, "Ey Allah'ın elçisi, bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez, cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam, içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince, vallahi benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir karşılığını verir." Bunun üzerine Hazreti Resul onun elini tutup sallayarak, "Cihat yok, zekat yok. O halde cennete nasıl gireceksin?" buyurur. Hazreti Peygamber'in bu kararlılığını gören İbnül Hassasiye, "Ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum." der ve Allah'ın Resulü'nün saydığı bütün şartlar üzerine biat eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
4: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Ticaret için birçok kafile ve kervanın uğradığı Yermük Nehri'nin kaynağına yakın bir yerde, Cebeli Arab'ın batı yamacında, denizden 850 metre yükseklikte verimli bir ovada kurulmuş olan Büsra'ya gitmişti. Talha bin Ubeydullah iyi bir tüccar ve cömert bir adamdı. Ticaret için gittiği Büsra'da bir rahiple karşılaştı ve ondan hayatını değiştirecek sözler işitti.
1: Ne diyorsun? Daha açık konuş benimle.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi. Biz İsa'nın yolunu takip edenler, onun geldiğini biliyoruz.
1: Nasıl, nereden biliyorsunuz?
2: Bize verilen İncil'de onun geleceği biliniyor. Uzun zamandır bekleniyordu. Ama artık bitti. O geldi, yaşıyor. Şu an senin beldende, Mekke'de.
1: Kim peki?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
2: Evet, o Ahmet.

0: Toparlanın çabuk. Malları geri yükleyin. Kervanı hemen hazırlayın. Gidiyoruz.
1: İyi ama daha yeni geldik. Hem bir şey de satmadık. Mallar olduğu gibi duruyor. Hem nereye gideceğiz ki?
2: Mekke'ye.
1: Mekke'ye mi?
3: İyi de biz zaten oradan gelmedik mi?
4: Talha bin Ubeydullah Mekke'ye döndü ve İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'le aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden dolayı her ikisi karineyn, yani yakın dost diye anılır oldular. Talha bin Ubeydullah Resulullah'ı çok sevmiş, onun yanında olmuş ve bir vakit vahiy katipliği de yapmıştı. Hazreti Peygamber'le uzun vakitler geçirmiş, gönlü huzura ermiş, ancak Resulullah'ın vefatından sonra hayli üzülmüştü. Zaman zaman dalgınlaşır ve kendi kendine hesaplaşırdı. Yine öyle bir an yaşıyordu. Kafasını karıştıran ve onu üzen bir şey vardı. Gözleri uzaklara dalmış bir halde kendi kendine düşünürken Hazreti Ömer onun bu halini fark etti.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun Talha. Talha bin Ubeydullah, sana sesleniyorum.
6: Aleyküm selam ya Ömer. Aleyküm selam.
5: Üzgün gördüm seni Talha. Nedir seni böyle düşündüren? Gündüz vakti gözlerin göğün mavisiyle dolmuş. Belli ki uzun zamandır düşüncelere dalmışsın. Söyle bakalım, seni böyle düşündüren şey de ne?
6: Resulullah'ı düşünüyorum ya Ömer. Kalbim onun sevgisiyle dolmuşken yokluğuna alışmak öyle zor geliyor ki.
5: O yok olmadı Talha. Kimse ona yok oldu diyemez. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz.
6: Doğru. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz. Fakat beni üzen şey başka. Aslına bakarsan hem sevindiren hem de üzen şey aynı.
5: Söyle Talha. Neymiş seni hem sevindiren hem üzen şey?
6: Resulullah'tan duyduğum bir söz. Bir gün Allah Resulü o kadar müjdeleyici bir şey söyledi ki... ve bu söz beni o kadar mutlu etti ki donup kaldım. Ne bir şey diyebildim, ne bir şey sorabildim. Konuşurken onu izliyor, onun gözlerinin içine bakıyordum. Sonra onun da bana baktığını fark ettim. Bilirsin ya Ömer, o baktığı zaman mutlu olursun. Konuşmadan sırrını paylaşmış gibi hissedersin. Seni anladığını anlarsın. Sorulmamış soruların cevaplanır. O zaman da öyle hissettim. Allah'ın Resulü bana baktıktan sonra... Ben öyle bir söz biliyorum ki herhangi bir kimse onu ölüm anında söylerse o söz ruhunun cesedinden ayrıldığı esnada rahat etmesini sağlar ve kıyamet gününde onun için nur olur dedi.
5: Gerçekten bir müjdeye tanık olmuşsun Talha. Peki seni üzen nedir?
6: Beni üzen şey ya Ömer, o sözün ne olduğunu Resulullah'a sormamam. Neden bilmiyorum ama bu sözün ne olduğunu ona bir türlü soramadım. Şimdi ise o hayatta değil ve artık o sözün ne olduğunu öğrenmem mümkün değil. Şimdi sen söyle, nasıl üzülmeyeyim?
5: Demek buna çok üzülüyorsun ha Talha.
6: Evet, hem de çok.
5: O halde seni bu üzüntüden kurtarayım ha, ne dersin?
6: Nasıl? Nasıl olacak bu?
5: Ben o sözün ne olduğunu biliyorum.
6: Biliyor musun?
5: Evet.
6: Ama nasıl, nasıl bilebilirsin ya Ömer?
5: Çünkü o söz, Resulullah'ın amcası Ebu Talib ölüm döşeğindeyken ondan söylemesini istediği sözdü.
6: Demek öyle.
5: Evet.
6: Nedir o söz ya Ömer?
5: Kelime-i tevhid.
6: La ilahe illallah.
5: Evet, la ilahe illallah Talha. Eğer bundan daha faydalı bir söz olsaydı Resulullah mutlaka ona o sözü söylerdi.
6: Allah senden razı olsun ya Ömer. Beni üzen şeyi giderdin. Allah da senin sıkıntılarını gidersin.
5: Amin Talha, amin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.

Ebul Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye,

başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağlılık sözü verdik.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

0: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu an anlatıyor. Ben ve Mahrebe el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ölç, ölçüyü biraz da fazla tut." dedi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman "Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz." buyururdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun." Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin." İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak."

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Namaz vakti gelince bir bayrak diksek, onu görenler birbirine haber verirler.
2: Bayrağı takip etmek de birbirimize haber vermek de zor olur. Daha kolay bir yöntem olmalı.
3: Peki Yahudilerin önemli zamanlarda çaldığı gibi bir boru çalsak, duyan herkes toplansa?
4: Rüyamda çan taşıyan bir adam vardı. Ondan insanların namaza davet etmek için çanını satın almak istedim. Oysa bana sana daha hayırlısını öğreteyim mi deyip bir takım kelimeler öğretti.
5: Bilal-i Habeşi yüksekçe bir yere çıkarak yanık sesiyle öğrendiği kelimeleri okumaya başladı.
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
7: Ya Resulallah, onu mazur gör. Siz gelmeden önce kraliyet tacını giymek üzereydi. Medine'nin reisi olmayı planlıyordu. Bu liderliğin elinden alınmasını hazmedemiyorum.
0: 36. Bölüm.
5: Peygamberimiz kendi evine yerleştikten sonra çocuklarını ve ailesinin geri kalan kısmını Medine'ye getirtti. Hazreti Ebu Bekir de Medine'deki yaşamları düzene girene kadar eşini, kızlarını ve bir oğlunu Mekke'de bırakmıştı. Aylardır birbirlerinden ayrı kalan aile fertlerinin hasreti dinmiş, Medine'de huzur içinde yaşamaya başlamışlardı. Bunu takip eden günlerde Peygamberimiz çok sevdiği

sevdiği dostu Hazreti Ebubekir'le akraba oldu. Hazreti Ebubekir'in kızı Ayşe ile hicretten önce nişanlanan Resulullah, Medine'de onunla sade bir düğünle evlendi. Peygamberimiz için yapılan odalardan biri Hazreti Ayşe'ye aitti. Diğerlerinde Hazreti Fatıma, Ümmü Eymen ve diğer aile fertleri oturuyordu. Resulullah ailesinin en yakın komşuları Suf ve ashabıydı. Peygamberimizin evinin odaları mescide açılıyordu. Mescidin arka tarafı ise Suf ve ashabının kaldığı yerdi. Burada yaşayanlar Peygamberimizi sürekli görme şansına sahiptiler. Gece gündüz onun sohbetinden istifade ediyorlardı.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: Bilal ezan okuduğuna göre peygamberimiz birazdan evinden çıkar.
2: Benim de sormak istediğim bir şeyler vardır.
3: Her sabah namazdan sonra güneş yükselene kadar bizimle sohbet ediyor. Sen de sorularını o zaman sorabilirsin.
1: Bu sohbetlerin tadını başka hiçbir şeyde bulamıyoruz. Güne onunla başladığımızda kalbimiz sevinçle doluyor.
4: Hah, işte peygamberimiz çıktı. Hadi
1: saflarını düzeltelim.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
5: Peygamberimiz namazdan sonra arkadaşlarına şöyle dedi: size derecesi oruçtan, namazdan ve sadakadan daha üstün bir amelin ne olduğunu söyleyeyim mi?
4: Evet söyle ya Resulallah. Evet. Söyle, söyle. Seni dinliyoruz.
5: Peygamberimiz araları bozulmuş iki kişinin arasını düzeltmek dedi ve ilave etti: cennete girmek ister misiniz?
1: Elbette isteriz. Tabii ki, elbette.
5: Peygamberimiz, öyleyse kendiniz için istediğiniz şeyi kardeşiniz için de isteyin dedi. Bu arada Abdullah bin Mesud bir soru sordu:
6: Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir ya Resulallah?
5: Peygamberimiz, vaktinde kılınan namazdır diye cevapladı.
6: Sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz, anaya babaya iyilik etmektir dedi.
6: Ondan sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz, Allah yolunda savaşmaktır dedi. Başka bir adam söz aldı:
4: ey Allah'ın Resulü, insanların hayırlısı kimdir?
5: Peygamberimiz, ömrü uzun, ameli güzel olandır dedi.
4: Peki insanların en kötüsü kimdir?
5: Peygamberimiz, ömrü uzun, ameli kötü olandır diye yanıtladı. Peygamberimiz ashabından her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları göremediğinde hal hatırlarını sorardı. Ashab-ı Suffe'ye düşkünlüğü ise bir başkaydı. Mütevazı bir hayat yaşayan Suffe ehlinin güzide sahabileri tam bir irfan ordusuydular. Bütün mesailerini İslam'ın esaslarını öğrenmeye hasretmişlerdi ve aralarına sürekli yenileri katılıyordu.
7: Hoş geldin kardeşim.
8: Hoş bulduk.
7: Gel, sana kalacağın yeri göstereyim. Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
8: Resulullah'ın evi nerede?
7: Az ileride. Bak, başını uzatsan görürsün.
8: Aa, evet. Kaç kişi kalıyor burada?
7: Sayımız değişiyor. Ortalama 80 kişiyiz. Şehir dışından gelen misafirlerin burada konakladığı oluyor. Ya da yeni Müslüman olanlardan hicret edip de kalacak yeri olmayanlar burada kalıyor.
8: Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
7: Gündüzleri bulduğumuz işlerde çalışıyoruz. Mesela ben bugün Medine'nin Güney Mahallesi'ndeki bir bahçeden hurma toplamaya gideceğim. Arkadaşım Abdullah pazardaki bir tüccarın mallarını taşıyacak. Yani düzenli bir işimiz yok. Ama hamdolsun karnımızı doyuruyoruz. Rızıksız kalmıyoruz.
8: Peki her biriniz bir meslek edinseniz, mesela ticarette ya da ziraatte uzmanlık kazansanız daha iyi olmaz mı?
7: Tabii yani olur olmasın ama bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimizse Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
8: Hmm.

0: Bey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ise Kur'an öğretiyorlar.
1: Az önce mescitten geçerken birini dinledim. Sesi çok güzeldi. Kur'an okuyordu. Bahsettiğin kişilerden biri de o mu?
0: Ha, Ebu Musa'yı diyorsun sen. Evet, o da Kur'an konusunda çok bilgilidir. Kıraati de muhteşemdir.
1: Evet, evet. Dinleyenleri mest ediyordu.
0: Biz de geçen gece mescitten güzel bir Kur'an tilaveti geldiğini duyduk. Bu ses kime ait diye dışarı çıktım. Bir de ne göreyim. Resulullah da ailesi de çıkmış Ebu Musa'yı dinliyor. Ebu Musa ise farkında değil. Okumaya devam ediyor.
1: Nasıl bir iştiyakla okuyorsa artık.
0: Biliyor musun? Arkasında toplanan kalabalığı fark etmedi bile. Peygamberimiz eliyle bize susun diye işaret etti. Bir müddet onun okuyuşunu dinledik. Sonra bizim onu dinlediğimizi fark edince toparlandı. Resulullah'ı görünce rahatsız etme endişesiyle mahcup oldu. Halbuki Efendimiz onun okuyuşunu büyük bir zevkle dinliyordu. En sonunda ona, "Ey Ebu Musa, muhakkak ki sana Davut peygamberin namelerinden bir name verilmiştir," dedi.
1: Davut peygamberin de sesi dillere destanmış değil mi?
0: Böyle güzel Kur'an okuyan birkaç kişi daha var. Zamanla fark edeceksin onları.
1: Ah, inşallah tanışırız hepsiyle. Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
0: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar. Sadece ona değil, bize de bir yurt verdiler. Yaptıkları fedakarlıkları anlatsam inanamazsın. Bizimle her şeylerini paylaştılar. Bir tarafta Allah'ın elçisini yurdundan kovanlar, diğer tarafta elinde avucunda ne varsa onu Allah yoluna harcayanlar. Bu yapılanlar unutulmayacaktır.
1: Allah razı olsun Medineli Ensar'dan. Biraz önce elindeki hurma dalını Suffe'nin girişindeki duvara asan kişi de bahsettiğin gönlü zenginlerden herhalde.
0: Evet, kimin getirdiği belli olmasın da mahcup olmayalım diye öyle yapıyorlar. Allah mallarını bereketlendirsin. Bize harcadıklarından daha fazlasıyla onları mükafatlandırsın. Suffe ehli için onlar Müslümanların misafirleridir diyorlar ve ellerinden geldiği kadar bize ikram etmeye çalışıyorlar. Aslında kendi ellerinde de bir şey yok. Bir kişiye yetecek yemeği iki kişi, iki kişiye yetecek olanı dört kişi paylaşıyor çoğu zaman.
1: Haklısın. Nerede bolluk var ki burada olsun? Mekke, Taif ve civar şehirler de kıtlıktan kırılıyor.
0: Bak, biz burada çoğu zaman birkaç lokmayla gün geçiririz. Hatta geçen gün bir arkadaşımız günlerdir kursağından hurma dışında bir şey geçmediği için içinin yandığını söyledi. Bunu duyan Allah'ın Resulü, "Eğer bir parça ekmek ya da et bulsam onu mutlaka size veririm. Sizin bolluk ve berekete ulaşacağınız günler yakındır. Hatta öyle günleri idrak edeceksiniz ki tencerelerle yemeklerin size sabah ve akşam ulaştırıldığını görecek, Kabe'nin örtüsü gibi kıyafetler giyeceksiniz," diye onu teselli etti.
1: Kısacık elbiselerinizi kastetmiş olmalı.
0: Evet, elbise alabilmek kolay değil biliyorsun. Çoğumuzun düzgün bir elbisesi yok. Sahip olduğumuz giysiler bir parça kumaştan ibaret. Ama bundan şikayetçi olan da yok. Burada Allah'ın Resulü'nün yanındayız ya, daha ne isteriz?
1: Biliyorum, ben de buradan nasibimi almak için geldim.
2: Allahu Ekber.
0: Bak, Resulullah'ın müezzini Bilal. O ezana başlayınca peygamberimiz de çıkar. Hadi mescide gidelim.
3: Allah Resulü'nün mescidinde bir namaz sonrası.
4: Ne oldu? Bilen var mı?
5: Düşüp bayılmış.
6: Kimdi o? Hasta mıydı?
7: Etrafını açalım, nefes alsın.
6: Su, su.
7: Su yok mu? Su getirin.
6: Getir, getir. Hadi, hadi, hadi, hadi. Buraya su getir, çabuk.
7: Kardeşim, aç gözlerini.
6: Hah. Oh, nihayet açtı gözlerini. Dikkatlice kaldırın biraz başını. Otursun azıcık.
8: Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi?
7: Evet, sanırım açlıktan bayıldı.
6: Aç, aç. Açlık.
8: Aman Allah. Bu olamaz.
7: Allah Resulü gencin yanına geliyor. Açılın.
8: Peygamberimize müsaade edin. Yanına gelsin.
3: Peygamberimiz gençle ilgilendi. Bir miktar yiyecek getirildi. Günlerdir midesine yiyecek bir şey gitmeyen delikanlı birkaç lokma yiyince kendine geldi. Resulullah Suffe ashabına yönelip onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha

0: daha da artmasını isterdiniz. O akşam peygamberimiz ashabına, yanında iki kişilik yiyeceği olan Suffe ehlinden bir üçüncüsünü, dört kişilik yiyeceği olan beşincisini yahut altıncısını alıp götürsün dedi. Ashab-ı kiram mütevazı sofralarına misafir etmek üzere bu gençleri evlerine götürdüler. Paylaşmak, hatta kardeşlerini kendilerine tercih etmek ensarın en belirgin özelliğiydi. Allah onların bu özelliklerini Kur'an'da şöyle anlatmaktadır. Onlardan önce o yurda yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَل۪يمٌ حَي۪يٌ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرٌ
1: Allah halimdir, haya sahibidir, kusurları örter, hayayı ve örtünmeyi sever. Kişinin kendine ve başkalarına ait sırları koruması ve bunu sağlamak için alınacak tedbirler olarak tanımlayabileceğimiz mahremiyetin kaynağı, yarattığı insanın fıtratını en iyi bilen Rabbimizdir. Kendisi haya sahibi olan Allah Teala, yeryüzündeki halifesi olan insanlardan da haya sahibi olmalarını istemiş, mahremiyetle ilgili sınırları çizmiştir. Sevgili Peygamberimiz, bu kuralların nasıl hayata geçirileceği konusunda en güzel örnek olmuştur. Mahremiyetle ilgili sınırların öğrenildiği ilk yer ailedir. Aile bireylerinin birbirinin mahremiyetine dikkat etmeleri bu yönüyle de önemlidir. Çocukların da, yetişkin evlatların da anne babalarının odalarına girerken izin istemeleri gerekir. Annesinin bakımını yaptığı için her yanına girişinde izin istemesinin gerekli olup olmadığını soran sahabiye, sevgili Peygamberimiz bunun gerekli olduğunu söylemiştir. Rabbimizin bu konudaki emri gereği Peygamberimiz evlere girmeden önce izin istemiş, ev sahibi onu davet edene kadar kenara çekilip beklemiştir. Beklerken uyulacak kuralları, hiç kimsenin izinsiz olarak başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa eve girmiş demektir sözleriyle özetlemiştir. Peygamberimiz başkasına ait bilgilerin araştırılmaması ve komşuların dinlenmemesini emredip, sınırların korunması konusunda arkadaşlarını uyarmıştır. Sır olarak söylenen sözlerin emanet olduğuna işaret etmiştir. Başkalarının mektuplarına veya kitaplarına izinsiz bakılmasını yasaklayarak özel eşyaların dokunulmazlığına vurgu yapmıştır. Rabbimiz, devlete ait bilgi ve sırların paylaşılmasını hainlik olarak nitelendirmiştir. Başkalarının sırlarını örtmeyi, her kim bir Müslümanın dünyadaki ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter sözleriyle teşvik eden sevgili Peygamberimiz, kişinin kendine ait sırları da koruması gerektiğine işaret etmiştir. Yaptığından pişman olanın, günahlarını Allah Teala'nın örttüğü, fakat günahını övünürcesine anlatan kişinin, aftan mahrum kalacağını hatırlatmıştır. Sosyal

0: Medyada kendilerine ve başkalarına ait bilgileri paylaşmadan önce bu hassasiyetleri dikkate almaları günümüz insanının önemli sorumluluklarından biridir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

hadislerle onu anlamak az sonra. Ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti, arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cuma namazı, müminlerin haftalık buluşması. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim gusleder, sonra Cuma'ya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce imamı dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o Cuma ile sonraki Cuma arasındaki günahları, ayrıca 3 günlük günahları daha bağışlanır. Peygamberimizin eşi Hazreti Hafsa'nın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Cuma namazına gitmek, buluğa ermiş olan herkese farzdır. Ebu'l-Cahat Ed-Damri, Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını 3 defa terk ederse, kalbi mühürlenir. Kesir bin Abdullah bin Amr bin Avf el-Müzeni'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o istediğini verir. İbn Abbas'ın naklettiğine göre

göre Hazreti Peygamber hutbeye başlarken şöyle buyurmuştur. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım diler, nefislerimizin şerrinden ve yapıp ettiklerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şahitlik ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de Allah'ın kulu ve elçisidir.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ama nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, ey cennettekiler diye seslenir. Onlar, ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur derler. Allah Teala, halinizden hoşnut musunuz diye onlara sorar. Onlar da, nasıl hoşnut olmayalım ki, sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Teala, size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar, ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.
2: Ebu Zer anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyor, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Yap ki göresin. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Atalarınıza iyilikte bulunun ki çocuklarınız da size iyilikte bulunsunlar. Siz iffetli olun ki kadınlarınız da iffetli olsunlar. Hadis-i şerif biri ana babaya iyilikte bulunmak, diğeri iffetli olmak gibi iki önemli konuya dikkat çekmektedir. Hadisin ilk kısmında yer alan atalara iyilikte bulunma tavsiyesi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde emredilen bir husustur. Sevgili Peygamberimiz bir yandan Cenab-ı Hakk'ın bu emrini bize hatırlatırken diğer yandan bunun yöntemini öğretmektedir. Yani siz ana babanıza iyi davranın, onlara saygı ve merhametle muamele edin ki bunu sizden öğrenen çocuklarınız da size aynı saygıyı göstersin. Bir toplumda aile bireylerinin birbirlerine karşı nasıl davranacakları, dini ve kültürel mirasla aktarılan bir geleneğe bağlıdır. Ve bunun en iyi öğrenileceği mektepler de şüphesiz aile yuvalarıdır. Dolayısıyla birbirlerine karşı sevgi, saygı, şefkat ve merhamet hisleriyle davranan aile bireylerinden, aynı özellikleri taşıyan nesillerin yetişeceği aşikardır. Ebeveynine saygı göstermeyen ve iyi muamelede bulunmayan bir evladın kendi çocuğundan bundan daha fazlasını beklemeye hakkı yoktur. Sözlükte fena ve kötü işlerden uzak durmak, namuslu olmak, haramlardan sakınmak, sabrederek başkalarından istememek gibi anlamlara gelen iffet kavramı, dilimizde daha çok namus kelimesiyle karşılanmakta ve cinsel içerikli gayrimeşru davranışlardan uzak durmayı ifade etmektedir. Zina gibi büyük bir günahtan uzak durarak afif yani temiz kalabilmek ve meşru olanla yetinmek kişinin ahlaki yapısının temel taşını oluşturduğundan, İffet kavramının daha çok namusun korunması bağlamında kullanılması doğaldır. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın evlenme imkanı bulamayanlardan Allah'ın lütfuyla bu imkanı elde edinceye kadar iffetlerini korumalarını istemesi bu manayı pekiştirmektedir. Hadis-i şerifin de ifade ettiği gibi iffet, kadın erkek herkes için aynı derecede önemli ve gereklidir. Namus ve iffeti kadınlara has kılıp erkekleri sadece bunun bekçisi gibi kabul etmek İslami düşünceye aykırıdır. İslam'da herkes yaptığından sorumludur. İyiliklere sarılmak, kötülüklerden kaçınmak her bireyin sorumluluğunda olduğu gibi iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak da kadın erkek her Müslümanın görevidir. Dolayısıyla herkes kendi namusunun ve iffetinin bekçisidir. Müslümanlara düşen bu konuda birbirlerine yardımcı olmaktan ibarettir. Namus kavramını kadınla özdeşleştiren yanlış anlayış, kendi döneminde de egemen olduğu için sevgili Peygamberimiz erkeklere hitaben siz iffetli olun ki kadınlarınız da iffetli olsunlar buyurmuştur. Yani önce siz kadınlarınızda aradığınız o ahlaki özelliği kendi şahsınızda gerçekleştirin ve onlara örnek olun ki onlardan da aynı duyarlılığı bekleyebilirsiniz. Sizin iffetli tutumunuz onlara da örnek olsun. İğneyi önce kendinize batırın ki çuvaldızı başkasına batırmaya hakkınız olsun. İffet uyarısını ilk önce erkeklere yönelten Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de bu inceliği görüyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinde önce mümin erkeklere sonra da mümin kadınlara gözlerini haramdan sakınmaları ve ırzlarını korumaları emredilmektedir. Sanki toplumda daha ön planda olan ailede yönetici pozisyonunda bulunan erkeğe bu konudaki sorumluluğu öncelikle hatırlatılmaktadır. Müteakip ayette kadına hatırlatılan hususlarsa karşı cins için cezbedici özellikleri konusunda alması gereken önlemlerle ilgilidir. Namus ve iffetten sadece kadınları sorumlu tutan bir anlayışın varlığına ne yazık ki ülkemizde de şahit oluyoruz. Bilindiği gibi namus adına işlenen cinayetlerin bir kısmına verilen ad namus temizlemedir. Tecavüze maruz kalan veya kendi tercihiyle karşı cinsle ilişki kuran kadın, yakınlarının kararıyla öldürülünce hem kendisinin hem de o yakınlarının namusu temizlenmiş olmaktadır. Kendi iffetsizlikleri konusunda kılları kıpırdamayan erkekler, kadınların kızlarının maruz kaldığı talihsiz olaylar karşısında aslan kesilmekte, mağdur edenden ziyade mağdur olanı suçlu görüp cezalandırmaktadırlar. Halbuki bir kimse ancak kendisine ve yakınlarına yapılacak bir saldırı karşısında meşru müdafaa hakkına sahiptir. Namusunu korurken öldürülen kimse dinimizce şehittir. Meşru savunma esnasında öldürülen saldırgandan dolayı da dinen bir sorumluluk doğmaz. Yani ancak böyle zorunlu bir durumda öldürme eylemi kaçınılmaz olabilir. Aksi halde kendi tercihiyle ilişkiye giren veya zorla tecavüze maruz kalan kimseyi öldüren kimse namus temizlemiş olmaz, sadece cinayet işlemiş olur. Kendisine de cani ve katil denir. Hem bu dünyada hem de ahirette en büyük cezaya müstahak olur. Yakını bile olsa hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Ayeti gereği yakınlarımıza karşı görevlerimizi yerine getirmediğimizden dolayı sorumlu olsak bile onların günahını yüklenecek değiliz. Çünkü her nefis elde ettiği günahı ancak kendi aleyhine kazanır. Dolayısıyla namus cinayeti dediğimiz şey aslında kendi ihmal ve sorumluluklarımızın bedelini çaresiz insanlara ödetmekten ibarettir. Kendisinin ve yakınlarının namusuna önem veren kimse önce onlara karşı akrabalıktan doğan görevlerini yerine getirmeli, İffetli ve nezih yaşantısıyla onlara güzel örnek olmalıdır. Aksi takdirde Ziya Paşa'nın "Anlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde" beytinde tasvir ettiği kişilerin durumuna düşer. Sözün özü, iyilikleri, güzellikleri başkasında aramadan önce kendimize dönüp bunların ne kadarına sahip olduğumuzun sağlamasını yapmalıyız. Herkes önce kendisine bakarsa başkasında kusur aramaya fırsat da, ihtiyaç da kalmayacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

0: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.
1: Hadis sohbetleri az sonra. Hüsnü hal.
2: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler.

Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın, ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere girişteki ayeti kerimeler İmam Nevevi'nin sıraladıkları. Bunları okuyoruz. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ Cenab-ı Hak buyurdu ki, ilim sahipleri de dedi ki, وَاِيْلَكُمْ Size yazıklar olsun. Belli ki ilim sahipleri, Karun'un ziyneti üzere halkın arasına çıkmış olduğu o sahneden etkilenmiş.

kabullenmemişler. Halbuki dünyayı murad edenler içine düşmüşlerdi bu sahnenin. Derin bir özentiye ve derin bir hayranlığa girmişlerdi. Ama şimdiki ayeti kerimede Cenab-ı Hak ilim sahiplerinin sözüne yer verdi. Hak Teala bize demek istiyor ki, dünyayı murad etmekten çıkabilmek ilimle olur, hakikati görmekle olur. Yoksa Cenab-ı Hak şöyle diyebilirdi: وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Dünyayı murad etmeyenler de dediler ki diyebilirdi. Ama onu demekten daha fazlasını dedi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ İlim sahipleri dediler ki buyurarak, dünyanın cazibesinden çıkabilmenin yolunun ilimden geçtiğini bize öğretti. Hak Teala وَقَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْآخِرَةَ de diyebilirdi. Ahiret yurdunu murad edenler de diyebilirdi. Ama onun yerine ilim sahipleri dedi. Çünkü akleden ve dolayısıyla da ilim yapan kimseler hem dünyanın demo bir uygulama olduğunu, belli bir ecel ile tayin edildiğini, sınırlı ve kısıtlı olduğunu bildiklerinden Cenab-ı Hakk'ın sonsuz vaadindeki geleceğe yönelirler. Dünyayı üzerlerine düştüğü kadar, sorumlulukları kadar yaşar, sonsuz beklentilerle dünyaya asılmazlar. Sonsuz arzularıyla Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunurlar. İşte bunlar ilim sahipleridir. Hem dünyanın cazibesini gözlerinde yine ilim ile sıfırlayabilir, hem de ahiretin cazibesini gözlerinde yine Cenab-ı Hakk'ın kelamıyla aklederek tespit ederler, teşhis ederler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ilim sahipleri de dediler ki, وَاِيْلَكُمْ size yazıklar olsun. Baktılar ki dünyayı murad edenler, Karun'un bu zengin ve gösterişli geçişinden çok etkilendiler. Onları uyandırmak istediler. Çünkü zenginin zenginliğini görüp ona kapılmak, varsa da yoksa da onun gibi sahip olduğu şeylere sahip olmak için derin bir iç geçirmek, bu ancak dünyayı murad edenlerin içerisine düşebileceği bir gaflet. Zira ahireti murad edenler dünyanın zaten geçici olduğunu bildiklerinden, birilerinin elinde şimdilik bir şeylerin fazla olmasından rahatsız olmazlar. Aynı teknoloji marketlerdeki gibi. İçeri giriyorsunuz, çok kıymetli değerli cihazlar var, aygıtlar var. Ama hepsi sağlam bağlar ile platformlara tespit edilmişler. Elinize alabilirsiniz, oracıkta kullanmaya çalışabilirsiniz ama çıkarken yanınızda götüremezsiniz. Arkasından bağlı çünkü onlar. O yüzden kimse kimsenin elindekine öykünmez. Çünkü bilir ki aslında onun olmuyor, şimdilik elinde tutuyor, birazdan bırakıp buradan çıkmak zorunda. Akleden müminler de böyle görürler. Zenginleri mutlak zenginlik üzere görmezler. Yakında benim gibi buradan sıfıra sıfır, elde var sıfır olmak üzere ayrılıp toprağa gömülecek. Veren de Allah, alan da Allah. Vermiş, yokluyor onu şimdi. Bir süre sonra geri alır. Bunlar elde kalmadığı için asıl olan kalıcı bir şeyleri biriktirmektir. Zaten kaybedeceklerini biriktirmek absürt bir duruma tekabül eder. O yüzden öğrenmek, ilim sahibi olmak, bilgiye kavuşmak kişinin temyiz kapasitesini artırır. Ayırt edicilik, doğrusunu yanlışını kavrayabilmek. Bilgidir insanda farkındalık oluşturan ve böylece doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini, adalet ile zulmü ayırt edebilmesini sağlayan ve hatta bunlara yönelik olan duygu

karunlaşma hevesi kişide beliriverir. Artık zulmü göze alır, artık haramı göze alır, artık usulsüzlüğü göze alır, artık hırsızlığı göze alır. Varsa da yoksa da hepsi dünyadan ibaret. Sananların böyle yoldan çıkmaları ve böyle vahşileşmeleri, böyle kötüleşmeleri işten bile değildir. Çünkü ilim kulu Rabbine bağlar. Fe'alem ennehu la ilahe illallah. Allah'tan gayrı bir ilah olmadığını dahi, ki kelime-i şehadetimiz, İslam'a ilk adımımız Cenab-ı Hak ilme bağlamıştır. Öyle sadece lafızları tekrardan ibaret değil, kulun kalbinin de buna eşlik ettiği, böylece imanının kalbine işlediği bir süreç. Böyle adım atacak, böyle öğrenmeye başlayacak ki sonunda her şeyin sahibi ve maliki olan, mutlak zenginliğin kendisine ait olduğu Hak Teala'nın önünde heyecanlansın. Onun önünde el bağlasın. Eğilirken, secdeye giderken ona yakınlaşmanın zevkini ve heyecanını içinde hissetsin. Onunla ayrı düşmekten kaçınsın, hatta korksun, titresin. Bunların hepsi ilimli olur. Hak Teala buyurdu ki, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Allah'tan ancak kulları arasında ilim sahipleri korkar, çekinir. Eğer öğrendiği bir şeyler yok ise gözü kara olur, cahil olur. Bir bakmışsın hayatında Cenab-ı Hakk'ı umursamadığı şeylere imza atıyor. Allah'ın olmaz dediklerini yapıyor. Olur dediklerinden kaçınıyor, uzak duruyor. Emrettiklerini ciddiye almıyor vesaire. İşte denklemden, yani düşünce denkleminden Allah'ı çıkarmanın yolun sonunda kişiyi vardıracağı o seküler dünya. Böyleleri zengin kimselerin karşısında ezik hissederler. Ama ilim sahipleri, tabii gerçek ilim sahipleri, onlar derlermiş ki, veylakum, ey halk, ey insanlar, size yazık değil mi? Kalkmışsınız adamın birinin zenginliğine imreniyorsunuz, iç geçiriyorsunuz. Halbuki sevabullahi hayrun, Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Dünyada filancanın mülkü mü yoksa Allah'ın sevabı mı? Kul demeli ki tabii ki Cenab-ı Hakk'ın sevabı. Çünkü kalıcı vel baqiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun meradda. Çünkü hem kalıcı hem Hak katında sonsuzluğa açılan nimetler yurdunun basamağı adeta. Halbuki sadece dünya ile ilgili olan söylemlerin kalıcı gerçek bir çıktısı olmadığından, var güçleriyle bunların peşine düşenlere helal haram demeden, doğru yanlış demeden, usulüne uygun yahut usulsüz ayırt etmeden, illaki dünyadan bir şeylere kavuşayım, elde edeyim diye koşturanlar zenginliğe erseler dahi sonucunu yaşayamazlar. Bir süre sonra da bunları da kaybetmek zorunda kalırlar. Dolayısıyla doğru perspektif ilimdir ve ilimle bakan kimseler böylelerin bu zavallı hallerini gördükçe acırlar. Onlara derler ki veylakum, yazıklar olsun size. Sevabullahi hayrun, Allah'ın sevabı, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği karşılık ve ecir daha hayırlıdır. Limen emene, iman eden bir kimse için. Ve amile salihan, ve salih ameller işleyen kimseler için. Sadece iman edenler deseydi Cenab-ı Hak, böylece salt iman etmenin bizi kurtarabileceğini zannedebilecektik. Ama yetmedi. Limen emene ve amile salihan, iman edenler ve salih amelleri işleyenler. Böylelerinin elde ettikleri sevaplar elbette ki daha hayırlıdır. Biz de ahireti amaçlamak istiyoruz. Dünyanın geçici olduğunu zaten görüyoruz diyen bir kimsenin

0: Hayata dair yaklaşımı farklı olur. Dünyayı elde etmek için ahiretini riske atmaz. Günden güne sürekli sevap biriktirmeye çalışır. Kazanıp elde ettiği malı mülkü serveti dahi günden güne sevaba dönüştürmeye çalışır. Onları Allah yolunda infak eder. Bilir ki buradan ayrılıp gittiğinde yanında sadece sevaplarını götürebilecektir. Malların hepsi geriye kalacak. Hiç akıllıca değil. O yüzden ayetin sonundaki وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ çok önemli. Ancak sabredenler bu güzelim sonuca kavuşabilirler. Bir günlük, iki günlük bir hadise değil. İster zenginlik planlarında olsun, ister kariyer planlarında olsun, ölçüyü gözetenler, Yaradan'ın helal ve haram ayrımına dikkat edenler, içten içe asıl gayelerinin ahiret olduğunu bilenler, işte kurtulacak olanlar onlardır. Yoksa dünyayı murad edenler, dünyanın peşini kovalayanlar, varsa da yoksa da buradaki hayatlarını önceleyenler ziyan ederler. Her şeylerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirler. Ben bu duruma düşmek istemiyorum diyen herkesin Cenab-ı Hakk'ın indirdiği ve ilmin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ile ciddi bir yakınlık oluşturması gerekir. Böylelikle Kur'an onun elinden tutsun ve cennete doğru onu götürmeye başlasın. Çünkü Allah'ın Resulü buyurdu ki, kim bu Kur'an'ı önünde tutar, kendine önder kılarsa, sâkahu ilel cennet, o onu alır cennete götürür. وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَاءَهُ bir kimse Kur'an'ı arkasına atarsa, جَرَّهُ اِلَى النَّارِ bu kez aynı Kur'an onu gerisin geri cehenneme sürükler. Bu ayeti kerimeyi ele almışken şunları not edebiliriz. Şayet kendimizi tıpkı Karun'un özentisi içerisinde iç geçirenler gibi görüyorsak, o zaman buradan çıkmanın yolu ilim yapmaya çalışmak, öğrenmeye çalışmak, bilgilenmeye çalışmak olmalı. Kul ilim ile duygularını zapt edebilmeye muvaffak olur. Hele hele bunu sürdürülebilir kılmak, çünkü Cenab-ı Hak ancak sabredenlerin varabileceği o kalıcı ecirden söz etti. Şu halde kul da öğrenmenin yolunu tutmalı. Başta Allah'ın kitabını, sonra Resulullah'ın sünnetini, siretini ve Cenab-ı Hakk'ın kitabında bakın, inceleyin, görün, anlamaya çalışın diye yönlendirdiği alemi okuyarak geçirir hayatını. Bunları öğrendikçe Cenab-ı Hakk'a saygısı artar. Bunları öğrendikçe Cenab-ı Hakk'a olan güveni artar. Ahireti gözle görürcesine gözünde somutlaştırabilmeye başlar. Ve bu kez o ahiretin uğrunda değil faydasından çıkarından vazgeçmek yeri gelir canını bile feda eder. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de Hadis Sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızasıyla sadece cennet istenir.

Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu an, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu. Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, ne ciddi bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم.
3: Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Müslüman olarak yaşamayı öğretmiştir. Aynı zamanda öldükten sonraki hayata da Müslümanları hazırlamıştır. Öncelikle ölen kimsenin arkasından yapılması gerekenleri göstermiştir. Bir kişi öldüğünde cenaze namazına katılmayı Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri olarak saymıştır. Bu namaz, ölen müminin bağışlanması ve Allah'ın rahmetine kavuşması için duadan ibarettir. Dünyadan ayrılan Müslümanın arkasından yapılacak en önemli ve en son iş, onu hayırla anmak ve ona dua etmektir. Çünkü inananlar, Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. İyiyi kötüyü bilen kişi, ölen Müslüman kardeşinin cenazesine katılır, onu iyilikle anar, ona hayır duada bulunur ve böylece ölenin kurtuluşuna vesile olur. İslam dini, kişinin öldükten sonra iyilikle anılma ve övülme arzusuna sahip olmasını teşvik etmiştir. Müminler için öldükten sonra onları hayırla anacak şahitlerin olması önemlidir. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam duasıyla kendinden sonraki nesillerde iyi anılmak istemiştir. Bana sonra gelecekler için de iyilikle anılmak nasip eyle. Bu dua dünyevi beklentiler ve şöhret duası değildir. Hazreti İbrahim bu duayla kendi amellerine ek olarak kıyamet gününe kadar nesiller boyunca insanların şahitliğini kazanmayı istemiştir. Burada İyilikle anılmak ifadesinin bir diğer anlamı ise, inananlara takva aşılayacak ve doğru yolu izlemede cesaret verecek iyi bir örnek olarak asırlar boyunca anılmaktır. Müslümanların ölülere sövmesi, ayıplarını açığa çıkarması, lanet okuması ve hakaret etmesi yasaklanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ölen kimselerin daima hayırla anılmalarını istemiştir. Çünkü ölen kişinin durumunu en iyi bilen Allah'tır. Onların yaptıklarının karşılığını verecek olan da yalnızca Allah'tır.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Kilde bin Hanbel'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet.

Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar. Onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir. Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Ticaret için birçok kafile ve kervanın uğradığı Yermük Nehri'nin kaynağına yakın bir yerde, Cebeli Arab'ın batı yamacında, denizden 850 metre yükseklikte verimli bir ovada kurulmuş olan Büsra'ya gitmişti. Talha bin Ubeydullah iyi bir tüccar ve cömert bir adamdı. Ticaret için gittiği Büsra'da bir rahiple karşılaştı ve ondan hayatını değiştirecek sözler işitti.
1: Ne diyorsun? Daha açık konuş benimle.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi. Biz İsa'nın yolunu takip edenler, onun geldiğini biliyoruz.
1: Nasıl, nereden biliyorsunuz?
2: Bize verilen İncil'de onun geleceği biliniyor. Uzun zamandır bekleniyordu. Ama artık bitti. O geldi, yaşıyor. Şu an senin beldende, Mekke'de.
1: Kim peki?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
2: Evet, o Ahmet. Ah, ah, ah.

0: Toparlanın çabuk. Malları geri yükleyin. Kervanı hemen hazırlayın. Gidiyoruz.
1: İyi ama daha yeni geldik. Hem bir şey de satmadık. Mallar olduğu gibi duruyor. Hem nereye gideceğiz ki?
2: Mekke'ye.
1: Mekke'ye mi?
3: İyi de biz zaten oradan gelmedik mi?
4: Talha bin Ubeydullah Mekke'ye döndü ve İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'le aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden dolayı her ikisi karineyn, yani yakın dost diye anılır oldular. Talha bin Ubeydullah Resulullah'ı çok sevmiş, onun yanında olmuş ve bir vakit vahiy katipliği de yapmıştı. Hazreti Peygamber'le uzun vakitler geçirmiş, gönlü huzura ermiş, ancak Resulullah'ın vefatından sonra hayli üzülmüştü. Zaman zaman dalgınlaşır ve kendi kendine hesaplaşırdı. Yine öyle bir an yaşıyordu. Kafasını karıştıran ve onu üzen bir şey vardı. Gözleri uzaklara dalmış bir halde kendi kendine düşünürken Hazreti Ömer onun bu halini fark etti.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun Talha. Talha bin Ubeydullah, sana sesleniyorum.
2: Aleyküm selam ya Ömer. Aleyküm selam.
5: Üzgün gördüm seni Talha. Nedir seni böyle düşündüren? Gündüz vakti gözlerin göğün mavisiyle dolmuş. Belli ki uzun zamandır düşüncelere dalmışsın. Söyle bakalım, seni böyle düşündüren şey de ne?
2: Resulullah'ı düşünüyorum ya Ömer. Kalbim onun sevgisiyle dolmuşken yokluğuna alışmak öyle zor geliyor ki.
5: O yok olmadı Talha. Kimse ona yok oldu diyemez. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz.
2: Doğru. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz. Fakat beni üzen şey başka. Aslına bakarsan hem sevindiren hem de üzen şey aynı.
5: Söyle Talha. Neymiş seni hem sevindiren hem üzen şey?
2: Resulullah'tan duyduğum bir söz. Bir gün Allah Resulü o kadar müjdeleyici bir şey söyledi ki... Ve bu söz beni o kadar mutlu etti ki donup kaldım. Ne bir şey diyebildim, ne bir şey sorabildim. Konuşurken onu izliyor, onun gözlerinin içine bakıyordum. Sonra onun da bana baktığını fark ettim. Bilirsin ya Ömer, o baktığı zaman mutlu olursun. Konuşmadan sırrını paylaşmış gibi hissedersin. Seni anladığını anlarsın. Sorulmamış soruların cevaplanır. O zaman da öyle hissettim. Allah'ın Resulü bana baktıktan sonra... Ben öyle bir söz biliyorum ki herhangi bir kimse onu ölüm anında söylerse o söz ruhunun cesedinden ayrıldığı esnada rahat etmesini sağlar ve kıyamet gününde onun için nur olur dedi.
5: Gerçekten bir müjdeye tanık olmuşsun Talha. Peki seni üzen nedir?
2: Beni üzen şey ya Ömer, o sözün ne olduğunu Resulullah'a sormamam. Neden bilmiyorum ama bu sözün ne olduğunu ona bir türlü soramadım. Şimdi ise o hayatta değil ve artık o sözün ne olduğunu öğrenmem mümkün değil. Şimdi sen söyle, nasıl üzülmeyeyim?
5: Demek buna çok üzülüyorsun ha Talha.
2: Evet, hem de çok.
5: O halde seni bu üzüntüden kurtarayım ha, ne dersin?
2: Nasıl, nasıl olacak bu?
5: Ben o sözün ne olduğunu biliyorum.
2: Biliyor musun?
5: Evet.
2: Ama nasıl, nasıl bilebilirsin ya Ömer?
5: Çünkü o söz, Resulullah'ın amcası Ebu Talib ölüm döşeğindeyken ondan söylemesini istediği sözdü.
2: Demek öyle.
5: Evet.
2: Nedir o söz ya Ömer?
5: Kelime-i Tevhid.
2: La ilahe illallah.
5: Evet, la ilahe illallah Talha. Eğer bundan daha faydalı bir söz olsaydı Resulullah mutlaka ona o sözü söylerdi.
2: Allah senden razı olsun ya Ömer. Beni üzen şeyi giderdin. Allah da senin sıkıntılarını gidersin.
5: Amin Talha, amin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yolundayım. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
9: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
10: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin.

0: an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma istiğfar diler. Ardından da Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, İstiğfar nasıl söylenir diye sormuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radiyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.
3: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyordu. Zaman zaman yaptığı gibi onları konuşturarak sohbetine başladı. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.
4: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Çocukların dilinden hadis-i şerifler az sonra.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.

buyurmuştur. Beş vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün beş kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Ben haklıyken bile çekişmeye girmekten kaçınan kimse için cennetin kenarından, şakadan da olsa yalan söylemeye yanaşmayan kimse için cennetin ortasından, ahlakını güzelleştiren kimse için de cennetin en yükseğinden bir köşk verilmesine kefilim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise iyi şeyler söyleyerek, iyi sözler taşıyarak insanların arasında bulmaya çalışan kimse yalancı sayılmaz buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise en faziletli cihat, zalim yöneticisi karşısında doğru sözdür buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadisi şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı.

çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Onu sevmen seni cennete koyar" buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine "Namaz kılmayacak mısınız?" diye seslenmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Fi kulli kebidin radbe ecru.
3: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Yeryüzünde dikili dağlarda, düz ovalarda, geniş okyanuslarda yaşayan ve gökyüzünde süzülen çeşit çeşit canlılar, Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve ilmini gösteren sanat eserleridir. Aynı zamanda her canlı türü tıpkı insanlar gibi bir topluluktur. Yaratılışları gereği her biri farklı özellikle donatılan canlılar, tabiatlarına uygun olarak Rablerini tesbih ederler ve ona secde halindedirler. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Görüldüğü gibi canlı cansız bütün varlıklar hep Allah'a kulluk halindedir. Fakat ne yazık ki insanların bir kısmı Allah'ı zikretmekten uzaktır. Allah tarafından yaratılan bütün canlıların bir yaratılış gayesi vardır. Onun eşsiz sanatını taşıyan bu canlılar, Allah tarafından rızıklandırılan ve merhamet edilen varlıklardır. Yüce Allah, hayvanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların maruz kaldığı her türlü zulüm, işkence ve eziyeti yasaklamıştır. Onlara sevgi ve şefkat gösterilmesini, merhametle muamele edilmesini, onların korunmasını emretmiştir. Çünkü her biri Allah'ın kendilerine hediye ettiği canla yaşama hakkına sahiptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ve hayvanlar arasındaki bu merhametin kaynağı olarak Allah'ın rahmetini işaret etmiştir. Rahmetin 100 parça olduğunu, bunun 99'unun Allah'ın kendisinde bulunduğunu, bir parçasınınsa yeryüzündeki varlıklar arasında bölüştürüldüğünü bildirmiştir. Allah, yarattığı her varlığa karşı çok merhametlidir. İnsanlar da merhametli olmayı bir yaşam biçimi olarak benimsemelidir. Merhamet ve şefkat göstermek, insanı merhametin gerçek sahibi olan Allah'a yaklaştırır. Öyleyse yerdekilere merhamet edelim ki, Yüce Allah da bize merhamet etsin. Yaratılanı sevelim ki, Yaradan da bizi sevsin.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

Ebu Ümare Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi,

cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Biz 9 veya 8 ya da 7 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah, sana biat ettik ya dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ellerimizi uzattık ve ya Resulallah, sana biat etmiştik. İkinci defa ne diye biat edeceğiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namaz kılmak ve itaat etmek üzere biat edin dedi ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de, o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.

Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Saflarınızı düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın kemalindendir.
3: Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin nalınlarının sesini işittim." buyurmuş. Bilal radıyallahu anh ise, "Ya Resulallah, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte en fazla ümit bağladığım amel budur." cevabını vermişti.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, "Gel şu peygambere gidelim," dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz," dediler. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifayla buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork. Çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır." buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım." diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti" demiştir. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin." İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu İki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun" dediler. Resul-i Ekrem, "Ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyi'etel hasene temhuha ve hâliqin nâse bi hulukin hasen.
4: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in

0: sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikler yok eder. Nitekim Rabbimiz, gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ayetinde iyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler, bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Rebi el-Üseyyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan adama git. O, gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı," dedi. Genç, o adamın yanına gitti ve ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi," dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, "Yol için hazırladıklarımın hepsini bu gence ver. Ondan hiçbir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki eğer ondan hiçbir şey esirgemezsen berekete mazhar olursun," dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Üç şey ölenin ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluka fî seferina hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
3: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.

معجزه. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek "İsa'nın mucizeleri nasıldı?" dediler. Onlar da "Körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi" diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber'e geldiler ve dediler ki, "Rabbine dua et de Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin." Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine göklerin ve yerin yaratılmasında ve geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayeti nazil oldu ve onlara "bu ayetleri düşünsünler" denildi. Hadiste bahsi geçen ayet, Ali İmran suresinin 190. ayetidir. Ve bu ayetin nüzulüne sebep, sorgulamaya meraklı Mekkeli müşriklerin, Hazreti Peygamber'in mucize göstermesi gerektiğine dair beklentileridir. Mekkelilerin asırlardır kulaktan duyma bilgilerle de olsa, mucize konularında malumatları vardı. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü, kendisinin peygamber olduğunu bildirince, Kureyşliler daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve ondan çeşitli mucizeler talep ettiler. Her ne kadar inkarcılar mucizeyi peygamberden isteseler de aslında mucize göstermek peygamberde, aslında mucize göstermek peygamberde onu dilediği peygamberine verir. Dolayısıyla mucize isteğinin muhatabı Allah'tır ve o, elçilerini tarihin hiçbir döneminde inkarcılar karşısında yardımsız bırakmamış, onları kendi dönemlerinde yaşayan insanların aşina oldukları ve duyulara hitap eden harikuladeliklerle desteklemiştir. Bu bağlamda mucize, peygamberlere Allah tarafından bahşedilen, onların peygamberliğini kanıtlayan ve diğer insanları da bir benzerini meydana getirmekten aciz bırakan olağanüstü olaylar diye tarif edilir. Peygamberler tarihine bakıldığında biri peygamberliğin ispatı, diğeri bunu inkar edenlerin helaki olmak üzere mucizelerin iki şekilde verildiği görüldüğü gibi, Kur'an'da da önceki peygamberlerin nübüvvetini ispat için yaptıkları mucizeler, bunları görenlerin takındıkları tavırlar ve Yüce Allah'ın buna karşılık onları cezalandırması ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Kur'an'da anlatılan Hazreti Musa'nın yere attığı asasının bir yılana dönüşüp sihirbazların oyuncaklarını yutması, gökten kudret helvasıyla bıldırcın eti inmesi, Hazreti İsa'nın kuş şeklinde yoğurduğu çamura üflemesi ve bunun Allah'ın izniyle kuşa dönüşmesi, anadan doğma bir körün gözlerini açması, alacalıyı iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, Hazreti İbrahim'in atıldığı ateşte yanmaması, Hazreti Süleyman'a kuş dilinin öğretilmesi, onun kuşlardan, insanlardan ve cinlerden müteşekkil bir ordusunun olması, Allah'ın elçilerine bahşettiği mucize diye tabir edilen olaylardandır. İşte mucize kabilinden harikulade olaylara şahit olmalarına ve peygamberlerin bütün uyarı ve ikazlarına rağmen dalalette ısrar edip kendi elleriyle kendilerini helake sürükleyecek işler yapan ümmetler helak olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen bu tür hadiselerde helak, korkunç gürültü, şiddetli fırtına, zelzele ve tufan gibi olağan dışı felaketlerle gerçekleşmiştir. Nuh kavminin tufanla, Ad ve Medyen halkının korkunç bir gürültüyle, Semud ve Lut kavminin sarsıntıyla, Firavun ve ordusunun denizde boğulmak suretiyle yok olmaları bunun örneklerindendir. Peygamberimize verilen mucize Kur'an'dır. Nasıl ki sihrin revaçta olduğu dönemde Hazreti Musa'ya asa, tıbbın revaçta olduğu dönemde Hazreti İsa'ya hastaları iyileştirme mucizesi bahşedilmişse, şiirin, belagatin ve edebiyatın güçlü olduğu bir dönemde de peygamberimize Kur'an-ı Kerim verilmiştir. Kur'an,
hem lafzıyla hem de manasıyla mucizedir. Peygamberimizin ilk muhatapları olan Kureyş kabilesi, şiir ve edebiyat alanında gelişmiş olan şiir yarışmalarının tertip edildiği ve dereceye giren şiirlerin Kabe'nin duvarına asılıp sergilendiği bir toplumdur. En önemli mucizesi Kur'an-ı Kerim olan Peygamberimizin mucizelerini diğer peygamberlerinkinden ayıran birkaç husus ortaya çıkmaktadır. Nitekim diğer peygamberlerin mucizeleri genellikle duyularla idrak edilebilen, kısa bir zaman diliminde cereyan eden mucizelerdir. Kur'ansa bundan ziyade insanların akıllarına hitap eden, akıl-vicdan muvazenesinde insanı ele alan, insana dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını gösteren, sadece Hazreti Peygamber'in kendi dönemindeki insanları değil, sonra gelecek tüm insanları da muhatap alan, kıyamete kadar devam edecek bir mucizedir. Kur'an'da önceki peygamberlere verilen mucizelerden söz edilmekle beraber, Hazreti Peygamber'in fiziki mucizelerinden söz edilmez. Sadece bir sureye de ad olan İsra olayına harikulade bir tecrübe olarak surenin girişinde kısaca değinilmiş, hadisenin detaylı anlatımları ise rivayetlerde işlenmiştir. Bu rivayetlere göre Peygamberimiz olay gecesini ve yaşadıklarını müşriklere anlatınca, onunla alay edip ondan Beyt-i Makdis'i tarif etmesini istemişler. Bunun üzerine Yüce Allah orayı Hazreti Peygamber'in gözü önüne getirmiş ve o da Beyt-i Makdis'i tarif etmiştir. Bu durum karşısında müşrikler şaşkınlıklarını gizleyememiş ve vallahi anlattıkları doğru demekten kendilerini alamamışlardır. Bunun haricinde bazı rivayetlerde de Peygamberimize mucize türünden harikuladeliklerin verildiği anlatılır. Örneğin az bir suyun onun dokunmasıyla beraber çoğaldığı ve binlerce kişiye yettiği, bir kap çorbanın onun dua etmesiyle pek çok insanın yemesine rağmen tükenmediği rivayet edilir. Hazreti Peygamber'in vesilesiyle bereketin tezahür ettiği bu tarz olaylar için Abdullah bin Mesud, "Siz mucizeleri azap sebebi kabul ediyorsunuz. Oysa biz Resulullah zamanında onları bereket vesilesi olarak kabul ederdik," demiştir. Mucize olarak adlandırılmasa da insanüstü olağanüstü nitelikte olan bir başka husus da ilahi yardımlardır. Yüce Allah sevgili peygamberimizi sıkıntılara maruz kaldığı, bunaldığı zamanlarda yardımsız bırakmamış, onu bir takım olağanüstü hadiselerle desteklemiştir. Bedir Muharebesi'nde Hazreti Peygamber'e ve inananlara meleklerle ve düşmanı az göstermekle, Hendek Savaşı'nda rüzgar ve görünmeyen ordularla, Huneyn'de görünmeyen ordular ve Allah Resulü'nün müşriklerin yüzlerine attığı toprakla, Medine'de kuraklık baş gösterince duası neticesinde yağmurla, Sevr Mağarası'nda görünmez ordularla yardım etmiştir. Allah'ın bu olağanüstü yardımları sadece peygamberleri için değil, insanlık tarihi boyunca mümin ve muvahhid olarak yaşamış birçok kişi için de söz konusudur. Bu bağlamda Allah müminleri kendi dostu olarak nitelendirmiş, dostları için hiçbir korkunun ve üzüntünün olamayacağını bildirmiş, dünya ve ahiret hayatında onlar için müjdeler olduğunu özellikle vurgulamıştır. Netice itibarıyla, İnsanlığa peygamberlik aracılığıyla verilen en büyük ve en kalıcı mucize, hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an mucizesi çağlar üstüdür. O, peygamberimizin ilk muhatapları için olduğu kadar, bugünün insanı ve kıyamete kadar yaşayacak olan herkes için de bitmeyen bir mucizedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.

0: Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz Dolunay'a baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz" buyurdu. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır."

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 helak ediciden sakının buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah bunlar nelerdir diye sordular. Resulullah şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir buyurdu.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka isteyemeyen, iffetli ve nezih kimsedir. Buhari ve Müslim'deki bir rivayete göre, insanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

0: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur.

0: Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu malla neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir. Darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik demişlerdir. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: La yectemi'ul iman vel küfr fi kalbi imrin ve la yectemi'us sidq vel kezb cemi'a ve la tectemi'ul hıyanatu vel emanatu cemi'a.
3: Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hainlikle güvenilirlik bir arada bulunmaz. İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı söylemeye büyük önem vermiştir. O kadar

0: Aki, doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sıdk, peygamberlerin sıfatlarının ilkidir. Söz ve davranışlarında dosdoğru olup yalandan kaçınmak, sevgili peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar, müminlerin de en önemli özelliklerindendir. İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insan ilişkilerinde yalandan uzak durularak dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir. Zira bir toplumda yalan dedikoduya, dedikodu insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. İnsanların arasında düşmanlığın hüküm sürdüğü bir ortamdaysa, güven içinde yaşamak imkansız hale gelir. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Allah Resulü, yalan konusunda o kadar hassas davranmıştır ki, çocuklara yalan söylenmesini, hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi yasaklamıştır. Nitekim bir defasında bir kadının çocuğunu çağırıp, "Gel sana bir şey vereceğim" dediğini işittiğinde, "Ne vereceksin?" diye sormuş, kuru hurma cevabını alınca, "Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın, bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı" buyurmuştur. Yine Allah Resulü, "Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz" buyurarak, konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine gönülden iman ederek, hem kendisini yaratana, hem de tüm varlıklara karşı dürüst davranma sözü veren mümine, yalan söylemek yakışmaz. Zira Peygamber Efendimizin tanımıyla mümin, insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin söz ve davranışlarıyla uyum içinde olmasını ifade eder. Doğruluk ve dürüstlük, insanın vicdanını huzura kavuşturur. Ruh dünyasını aydınlatır ve genişletir. Bu özellikleri kendisinde barındıran her bir Müslüman, Allah'ın da, insanların da dünya ve ahirette razı olduğu bir kul haline gelir ve ebedi mutluluğu yakalar. Mükafat olarak da cennete girer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu. Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş

gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir. Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme, onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et, bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.

Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi

Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu: onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı, Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah şöyle dedi: Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine

0: Rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.
3: Enes bin Malik şöyle demiştir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
4: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

bir dönüşle dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor, kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz, yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün, yaralarımız var, eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce, ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla, bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte? Ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz.

bırakıp gittiğin kadarız. Hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım? Hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz. Kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize. Merhamet et bize. Merhamet et.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.''

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

öyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul, yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek, onun için istediğinin aynısı sana da verir.

gelsin der. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Ebu Zer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men senne fil islami sunneten hasaneten fe umile biha ba'de. Kutibe lehu mithlu ecri men amile biha ve la yenkusu min ucurihim şey. Ve men senne fil islami sunneten seyyiyeten fe umile biha ba'de. Kutibe aleyhi mithlu vuzri men amile biha. مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء.
2: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. Dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak Kur'an bize yeter demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysa ki Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu

Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek, eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken, ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Has'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcehtu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
2: Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastladı.

0: atlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radiyallahu anha anlattığına göre, kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur.

0: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu" buyurmuştur.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin Peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve tüm güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü hadis-i şerhi sohbetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen çok güzel bir hadis-i şerif paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seb'atun yuzilluhumullahu fi zillih yevme la zille illa zilluh. El imamul adil ve şabun neşe'e fi ibadet rabbih ve raculun galbuhu muallakun bil mesacid ورجلان تحابا في الله عز وجل اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة أخفاها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال أنا أخاف الله عز وجل صدق رسول الله. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakleder. Seb'atun yudilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Yedi sınıf insan vardır ki Allah-u Teala sadece ve sadece kendi gölgesinin bulunduğu ve hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde onları gölgeleri altında gölgelendirecektir. Bunlardan birincisi adil yöneticidir. İkincisi Rabbine ibadetle ömrünü geçiren genç. Üçüncüsü kalbi mescitlere bağlı olan insan. Dördüncüsü Allah için birbirini sevip yine Allah rızası için bir araya gelen ve Allah adına birbirinden ayrılan iki insan. Ve bir diğeri bir insan ki bir sadaka veriyor, verdiği sadakayı da gizlice veriyor. Altıncısı boş ve sakin insanların olmadığı mekanlarda, yerlerde tek başına kaldığı zaman dilimlerinde Allah'ı zikrediyor ve gözleri dolup taşıyor, ağlıyor. Ağlayarak Allah'ı zikrediyor. Bir diğeri sonuncusu ise yedinci sınıf insan ise makam, mevki, mansıp, güzellik sahibi bir kadının bir erkeği kendine davet etmesi ve o erkeğin de ben Allah'tan korkuyorum diyerek zinaya yaklaşmayan bir adam. Evet değerli kardeşlerim, bu yedi sınıf gerçekten yeryüzünde İslam toplumunu dengeli, ahenkli, ahlaklı, erdemli ve din-i mübini İslam üzere yaşamasını sağlayacak hususlardır. Düşünün ki bir devlet başkanı adaletle davranıyor, dengeli davranan, herkese eşit derecede davranan, ahdi vefaya önem veren bir devlet başkanı. İşte bu devlet başkanı kıyamet gününde arşın gölgesinde, hiçbir gölgenin bulunmadığı günde ve sadece ve sadece Allah'ın gölgesinde olacağı bir günde gölgelenecek. Tabi bu gölgelenme ne demek? Onu öncelikle ifade edelim değerli kardeşlerim. Allah-u Teala onları himayesine alacak. Onları cehennem ateşinden, azabından koruyacak, muhafaza edecek. Onları adeta güneşin nasıl bu dünya hayatında insanları kavurduğu gibi, yakıp kavurduğu gibi gölge altına, ağaçların gölgesine altına sığınan insanların nasıl huzur ve esenlik içinde, emniyet içinde, sıcaklığın hararetinden kendini dinlendirdiği gibi kıyamet gününde de o insanlar emin olacaklardır. Değerli kardeşlerim, tabi buradaki el-imamul adilden kası sadece bir devleti yöneten kişi olarak düşünmemek lazım. Bir mekanda aileyi yöneten kişi aynı zamanda el-imamul adildir.
bir iş yerindeki yönetici el-imamul adildir. Yani adaletli önderdir, yöneticidir. Bu yöneticilik hangi sahada olursa olsun adaletli olmayı gerektirir. Onun için amirlerin, her yöneticinin, hatta evde bir babanın, aileyi yöneten bir baba olarak adil olması ve kıyamet gününde de arşın gölgesinde gölgelenmesini hep birlikte talep edeceğiz değerli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, ikinci kişi, arşın gölgesinde gölgelenecek kişi, kalbi mescitlere bağlı kişi demiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda cemaatle namaz kılmaya gerçekten bizleri yönlendirmiş. Mescide gidip kalbi mescitlere bağlı, erkence mescitlere giden insanlar, adım atarak günahlarını silip sevaplar kazanan kişilerin el melaiketu tusallu ala ahadikum ma dama fi musallah buyurmuştur. Bir kimse namaz kılacağı yerde kaldığı sürece ona ne yapacaktır? Melekler dua edecektir, istiğfar edecektir. Mevla bizleri bunlardan eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Arşın gölgesinde gölgelenecek diğer bir sınıf ise Allah için birbirini seven insanlar. Ve sadece Allah için bir araya gelip ve yine eğer birbirlerinden ayrılıyorlarsa da yine Allah rızası için, Allah adına birbirinden ayrılan insanlar arşın gölgesinde gölgelenecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el-mütehabbûne fî celâlihi lehum menâbir min nûr yâbituhumun nebiyyûn ve şühedâ. Kutsi hadiste Muaz bin Cebel radıyallahu anh naklettiği ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yüce Rabbimizden nakletmiş olduğu kutsi hadiste el-mütehabbûne fî celâli lehum menâbirun min nur diyor. Yani benim için, benim rızam için birbirini seven insanlar nurdan minberler üzerinde olacaktır. Yâbituhumun nebiyyûne ve şühede, peygamberler ve şehitler onlara ne yaparlar? Kıpta ederler. Demek ki peygamberlerin, şehitlerin kendilerine kıpta ettiği nurdan minberler üzerinde kalacaklardır. Onun için birbirimizi sevmeliyiz değerli kardeşlerim. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimize muhtacız. Birbirine muhtaç olan insanların birbirlerine kibirlenme, birbirlerine büyüklük taslama hakları asla, salahiyetleri yoktur değerli kardeşlerim. Samet olan sadece ve sadece Yüce Rabbimizdir. Herkes ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. Ama biz birbirimize muhtaçız. Komşu komşunun külüne muhtaç değerli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arşın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıftan birisi olarak da gizlice tasaddukta bulunup gizlice sadaka veren insanın da kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgeleneceğini ifade etmiştir. Evet, el yedül ulya hayrun min el yedü süfla buyuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veren elin daima üstün olduğunu ifade etmiştir. Vermek gerekir. Az da olsa vermek gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helekel muktirun diyor. Malı çok olanlar helak oldu. Ancak malını tasadduk edenler kurtuldular. Bizler de bu kurtulanlar arasında işte arşın gölgesi altında inşallah gölgelenenlerden olalım değerli kardeşlerim. Bir diğer arşın gölgesinde gölgelenecek sınıf varacunun zekerallaha haliyen tefadat aynahu. Herkesin olmadığı bir mekanda tek başına kalmış, tefekkür ediyor, Allah zikrediyor ve gözleri dolup taşıyor, bir sel gibi oluyor. Kendi günahlarını ağlıyor. Rabbinden korkarak ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmamış mı? Aynani la temessuhuma nar. Aynun beket min haşyetillah. İki göz var ki o gözlere cehennem ateşi dokunmayacaktır. Bunlardan birincisi Allah korkusundan dolayı gözyaşı döken insanın gözünü Allah-u Teala yakmayacaktır. Allah için ağlamak, Allah için akıtılan gözyaşı olduğu için Allah o gözleri yakmayacak değerli kardeşlerim. Allah onları inşallah cennetine koyacak, cemalini gösterecek. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son olarak şu maddeyi zikrediyor. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ اِلَى نَفْسِهَا
قال أنا أخاف الله عز وجل. Bir erkek düşünün ki makam, mevki, mansıp, güzellik, şan, şöhret sahibi bir kadın kendisiyle olmaya, nefsine davet ediyor ama o ben Allah'tan korkarım. Kim demişti ben Allah'tan korkarım diyen güzelliğiyle meşhur Yusuf peygamber. Evet, Züleyha ona teklifte bulunduğunda Allah'tan korkacağını ifade etmişti. Ve mâ überri'u nefsî demişti, ben nefsimi temize çıkartamam demişti. Biz insanoğlu nefis taşıyoruz. Hata edebiliriz, kusurlarımız olabilir. Önemli olan inni akhafullah diyebilmektir. Ben Allah'tan korkuyorum. Allah'tan korkan insanları

Allah-u Teala cezalandırmayacaktır. Arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın cennetin garantisini nasıl veriyor? Men yazmen li ma beyne lahyeyhi ve ma beyne ricleyhi azmen lehul cenne. Kim iki dudağı arasıyla yani dilini ve iki bacağı arasındaki cinsel uzvunu koruyacağına garanti verirse cenneti garanti ederim. Ve bizim toplumumuzda da eline, beline, diline sahip ol dememiş mi toplumumuz? Bu örf bizde oturdu. Değerli kardeşlerim, çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkalım. Bizler cennetin yolunda olmak istiyorsak elimize, belimize, dilimize sahip olalım. Adaletli kişiler olalım, adaletli yöneticiler olalım. İbadetle, Rabbimize ibadetle bir ömür sürelim. Ve şeyhbun neşe'e fi ibadet Rabbi diyor gölgelenecek kişilerden biri de bu. Rabbine ibadetle ömrünü geçiren genç. Gençler, kendimize bakalım, aynaya bakalım. Rabbimiz için ibadette onun yolunda mıyız değil miyiz? Bunu kendimize her gün soralım ve kendimize çekidüzen verelim. Kalbi mescitlere bağlı insanlar, Allah için birbirini sevip Allah için birbirinden ayrılanlar, sadakasını gizlice verenler ve tek başlarına kaldıklarında Allah için gözyaşı dökenler, bir de zina ile burun buruna geldiğinde inni ahafullah diyebilen cengaverler. Değerli kardeşlerim, Allah bizi korusun, Allah bizi muhafaza etsin, Allah sevdiği kulların arasını bizlere ilhak eylesin, eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı iyi seçenlerden eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin diyor ya, şebebeke kable haramik. Evet, yaşlılık gelmeden şu gençliğin kıymetini bilelim, ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilelim, hastalık gelmeden sıhhatimizin değerini, kıymetini bilelim. Bu hayat, bu ömür bir gün elimizden son nefesimizle alınacak ve bu hayat bitecek. Biz Allah'ın huzuruna alnımız ak çıkmak istiyorsak, gönlümüz pak çıkmak istiyorsak değerli kardeşlerim, işte bu 7 sınıftan olmak, bu 7 sınıf gruplardan herhangi biri değil, hepsi olabilmek için hayatımız boyunca mücadele edelim değerli kardeşlerim. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketiyle selamlıyor. Kıyamet gününde, hiçbir gölgenin bulunmadığı günde, Yüce Rabbimizin gölgesi altında bulunanlardan olmamızı Rabbimizden niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca, ona Kur'an'daki "ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayeti

0: ettiğini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını, bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur sözüyle açıklamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ümmü Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu: "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan 1 hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da 2'ye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

0: Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Ticaret için birçok kafile ve kervanın uğradığı Yermük Nehri'nin kaynağına yakın bir yerde, Cebeli Arab'ın batı yamacında, denizden 850 metre yükseklikte verimli bir ovada kurulmuş olan Büsra'ya gitmişti. Talha bin Ubeydullah iyi bir tüccar ve cömert bir adamdı. Ticaret için gittiği Büsra'da bir rahiple karşılaştı ve ondan hayatını değiştirecek sözler işitti.
1: Ne diyorsun? Daha açık konuş benimle.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi. Biz İsa'nın yolunu takip edenler, onun geldiğini biliyoruz.
1: Nasıl, nereden biliyorsunuz?
2: Bize verilen İncil'de onun geleceği biliniyor. Uzun zamandır bekleniyordu. Ama artık bitti. O geldi. Yaşıyor. Şu an

0: Toparlanın çabuk. Malları geri yükleyin. Kervanı hemen hazırlayın. Gidiyoruz.
1: İyi ama daha yeni geldik. Hem bir şey de satmadık. Mallar olduğu gibi duruyor. Hem nereye gideceğiz ki?
2: Mekke'ye.
1: Mekke'ye mi?
3: İyi de biz zaten oradan gelmedik mi?
4: Talha bin Ubeydullah Mekke'ye döndü ve İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'le aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden dolayı her ikisi karineyn, yani yakın dost diye anılır oldular. Talha bin Ubeydullah Resulullah'ı çok sevmiş, onun yanında olmuş ve bir vakit vahiy katipliği de yapmıştı. Hazreti Peygamber'le uzun vakitler geçirmiş, gönlü huzura ermiş, ancak Resulullah'ın vefatından sonra hayli üzülmüştü. Zaman zaman dalgınlaşır ve kendi kendine hesaplaşırdı. Yine öyle bir an yaşıyordu. Kafasını karıştıran ve onu üzen bir şey vardı. Gözleri uzaklara dalmış bir halde kendi kendine düşünürken Hazreti Ömer onun bu halini fark etti.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun Talha. Talha bin Ubeydullah, sana sesleniyorum.
2: Aleyküm selam ya Ömer. Aleyküm selam.
5: Üzgün gördüm seni Talha. Nedir seni böyle düşündüren? Gündüz vakti gözlerin göğün mavisiyle dolmuş. Belli ki uzun zamandır düşüncelere dalmışsın. Söyle bakalım, seni böyle düşündüren şey de ne?
2: Resulullah'ı düşünüyorum ya Ömer. Kalbim onun sevgisiyle dolmuşken yokluğuna alışmak öyle zor geliyor ki.
5: O yok olmadı Talha. Kimse ona yok oldu diyemez. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz.
2: Doğru. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz. Fakat beni üzen şey başka. Aslına bakarsan hem sevindiren hem de üzen şey aynı.
5: Söyle Talha.

bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır," buyurmuştur.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Men istaaza billahi fe'a'izu ve men se'ale billahi fe'a'tu. وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ
3: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İslam dini, mazlumun, mağdurun, yetimin, yoksulun, yalnızın çaresi ve gür sesi olmuştur.

0: Allah için sığınana koruma altında olma güvencesi verilmiştir. Şu bir gerçektir ki zulme uğrayan, zulmedenin karşısında güçsüz ve mağdurdur. Duadan başka yapacak bir şey yoktur. Allah'tan başka sığınağı yoktur. Mazlum, çaresizlikle Rabbine dua eder. Allah mazlumun duasını kabul eder. Bu yüzden mazlumun bedduasından sakınmak gerekir. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası Allah'a hemen ulaşır. İslam müminlere, zalime karşı mazlumun yanında olmayı emreder. Bunun bilincinde olan Müslüman, mazlumun sığınağı olur. Ekmeğini paylaşır ve gönlünü ona açar. Yüce Allah, iman ettikleri için yurtlarından zorla çıkarılan muhacirleri ve onları en güzel şekilde ağırlayan ensarı bizlere örnek göstermiştir. Ensar-muhacir kardeşliği, İslam tarihinde önemli hadiselerden biridir. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik kurumunun temeli, iman, takva, yardımlaşma ve fedakarlık esasına dayanmıştır. Bu uygulama, Müslümanların birbiriyle kaynaşmasına, aralarında uyumun oluşmasına öncelik teşkil etmiştir. Öte taraftan karakter zayıflığı, cimrilik, fedakarlıktan kaçınma gibi çirkin ahlakın toplumdan atılmasına vesile olmuştur. Rabbimizin buyurduğu, "Güzellikle onlara uyanlar," ifadesiyle muhacir ve ensar kavramlarının aslında bütün zamanlara hitap ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre, zulüm ve kötülüğün yaygın olduğu her dönemde imanlarını muhafaza ederek yurdundan göç etmek zorunda kalan muhacir, maddi ve manevi olarak sıkıntıda bulunan insanlara ellerinden gelen yardımı yapanlara ensar denir. Sevgili Peygamberimiz, günlük insani ilişkilerimize bilinenden farklı bir anlam kazandırmıştır. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmeyi sadaka olarak nitelendirmiş ve her Müslümanın sadaka vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Kendisine yapılan iyiliğin karşılığında verecek bir şeyi olmayan Müslümanın, ibadetin özü olan duasıyla iyiliğe karşılık vermesi tavsiye edilmiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler," dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

Ebu Ya'la Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.

Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler, evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın, size yazık olur dedi.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Namaz vakti gelince bir bayrak diksek, onu görenler birbirine haber verirler.
2: Bayrağı takip etmek de birbirimize haber vermek de zor olur. Daha kolay bir yöntem olmalı.
3: Peki Yahudilerin önemli zamanlarda çaldığı gibi bir boru çalsak, duyan herkes toplansa.
4: Rüyamda çan taşıyan bir adam vardı. Ondan insanların namaza davet etmek için çanını satın almak istedim. Oysa bana sana daha hayırlısını öğreteyim mi deyip bir takım kelimeler öğretti.
5: Bilal-i Habeşi yüksekçe bir yere çıkarak yanık sesiyle öğrendiği kelimeleri okumaya başladı.
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
7: Ya Resulallah, onu mazur gör. Siz gelmeden önce kraliyet tacını giymek üzereydi. Medine'nin reisi olmayı planlıyordu. Bu liderliğin elinden alınmasını hazmedemiyorum.
0: 36. Bölüm.

Peygamberimiz kendi evine yerleştikten sonra çocuklarını ve ailesinin geri kalan kısmını Medine'ye getirtti. Hazreti Ebu Bekir de Medine'deki yaşamları düzene girene kadar eşini, kızlarını ve bir oğlunu Mekke'de bırakmıştı. Aylardır birbirlerinden ayrı kalan aile fertlerinin hasreti dinmiş, Medine'de huzur içinde yaşamaya başlamışlardı. Bunu takip eden günlerde Peygamberimiz çok sevdiği dostu Hazreti Ebu Bekir'le akraba oldu. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe ile hicretten önce nişanlanan Resulullah, Medine'de onunla sade bir düğünle evlendi. Peygamberimiz için yapılan odalardan biri Hazreti Ayşe'ye aitti. Diğerlerinde Hazreti Fatıma, Ümmü Eymen ve diğer aile fertleri oturuyordu. Resulullah ailesinin en yakın komşuları Suffe ashabıydı. Peygamberimizin evinin odaları mescide açılıyordu. Mescidin arka tarafı ise Suffe ashabının kaldığı yerdi. Burada yaşayanlar Peygamberimizi sürekli görme şansına sahiptiler. Gece gündüz onun sohbetinden istifade ediyorlardı.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: Bilal ezan okuduğuna göre peygamberimiz birazdan evinden çıkar.
2: Benim de sormak istediğim bir şeyler vardır.
3: Her sabah namazdan sonra güneş yükselene kadar bizimle sohbet ediyor. Sen de sorularını o zaman sorabilirsin.
1: Bu sohbetlerin tadını başka hiçbir şeyde bulamıyoruz. Güne onunla başladığımızda kalbimiz sevinçle doluyor.
4: Heh, işte peygamberimiz çıktı.
1: Hadi saflarını düzelteyim.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Resulullah.
5: Peygamberimiz namazdan sonra arkadaşlarına şöyle dedi: size derecesi oruçtan, namazdan ve sadakadan daha üstün bir amelin ne olduğunu söyleyeyim mi?
4: Evet söyle ya Resulallah. Evet. Söyle, söyle. Seni dinliyoruz.
5: Peygamberimiz araları bozulmuş iki kişinin arasını düzeltmek dedi ve ilave etti: cennete girmek ister misiniz?
1: Elbette isteriz. Tabii ki, elbette.
5: Peygamberimiz, öyleyse kendiniz için istediğiniz şeyi kardeşiniz için de isteyin, dedi. Bu arada Abdullah bin Mesud bir soru sordu:
6: Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir ya Resulallah?
5: Peygamberimiz, vaktinde kılınan namazdır diye cevapladı.
6: Sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz, anaya babaya iyilik etmektir, dedi.
6: Ondan sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz, Allah yolunda savaşmaktır, dedi. Başka bir adam söz aldı:
7: ey Allah'ın Resulü, insanların hayırlısı kimdir?
5: Peygamberimiz, ömrü uzun, ameli güzel olandır, dedi.
7: Peki, insanların en kötüsü kimdir?
5: Peygamberimiz, ömrü uzun, ameli kötü olandır, diye yanıtladı. Peygamberimiz ashabından her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları göremediğinde hal hatırlarını sorardı. Ashab-ı Suffe'ye düşkünlüğü ise bir başkaydı. Mütevazı bir hayat yaşayan Suffe ehlinin güzide sahabileri tam bir irfan ordusuydular. Bütün mesailerini İslam'ın esaslarını öğrenmeye hasretmişlerdi ve aralarına sürekli yenileri katılıyordu.
8: Hoş geldin kardeşim.
9: Hoş bulduk.
8: Gel, sana kalacağın yeri göstereyim. Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
9: Resulullah'ın evi nerede?
8: Az ileride. Bak, başını uzatsan görürsün.
9: Aa, evet. Kaç kişi kalıyor burada?
8: Sayımız değişiyor. Ortalama 80 kişiyiz. Şehir dışından gelen misafirlerin burada konakladığı oluyor. Ya da yeni Müslüman olanlardan hicret edip de kalacak yeri olmayanlar burada kalıyor.
9: Peki, geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
8: Gündüzleri bulduğumuz işlerde çalışıyoruz. Mesela ben bugün Medine'nin Güney Mahallesi'ndeki bir bahçeden hurma toplamaya gideceğim. Arkadaşım Abdullah pazardaki bir tüccarın mallarını taşıyacak. Yani düzenli bir işimiz yok. Ama hamdolsun karnımızı doyuruyoruz. Rızıksız kalmıyoruz.
9: Peki her biriniz bir meslek edinseniz, mesela ticarette ya da ziraatte uzmanlık kazansanız daha iyi olmaz mı?
8: Tabii yani olur olmasın ama bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimizse Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
9: Yani Resulullah'ın ağzından çıkan hiçbir sözü kaçırmıyorsunuz. Böyle düşünmemiştim. Anlaşılan ciddi bir eğitim faaliyeti içindesiniz. Nasıl yapıyorsunuz bunu?
8: Peygamber Efendimizin tayin ettiği öğretmenlerimiz var. Bize Kur'an okumayı ve yazı yazmayı öğretiyorlar.
9: Yazmayı da mı öğreniyorsunuz? Ya Arabistan'da okur yazar olan çok az insan vardır.
8: Resulullah okuma yazmaya önem veriyor. Biz de canla başla öğrenmeye çalışıyoruz.
9: Aranızdan okuma yazma bilen var mı ki?
8: Tabii. Ubade bin Samit'le Abdullah bin Said bin As bize okuma yazma ve dini bilgiler konusunda ders veriyorlar. Abdullah bin Mesud, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ise Kur'an öğretiyorlar.
9: Az önce mescitten geçerken birini dinledim. Sesi çok güzeldi. Kur'an okuyordu. Bahsettiğin kişilerden biri de o mu?
8: Ha, Ebu Musa'yı diyorsun sen. Evet, o da Kur'an konusunda çok bilgilidir. Kıraati de muhteşemdir.
9: Evet, evet. Dinleyenleri mest ediyordu.
8: Biz de geçen gece mescitten güzel bir Kur'an tilaveti geldiğini duyduk. Bu ses kime ait diye dışarı çıktım. Bir de ne göreyim? Resulullah da ailesi de çıkmış Ebu Musa'yı dinliyor. Ebu Musa ise farkında değil. Okumaya devam ediyor.
9: Nasıl bir iştiyakla okuyorsa artık.
8: Biliyor musun? Arkasında toplanan kalabalığı fark etmedi bile. Peygamberimiz eliyle bize susun diye işaret etti. Bir müddet onun okuyuşunu dinledik. Sonra bizim onu dinlediğimizi fark edince toparlandı. Resulullah'ı görünce rahatsız etme endişesiyle mahcup oldu. Halbuki Efendimiz onun okuyuşunu büyük bir zevkle dinliyordu. En sonunda ona, "Ey Ebu Musa, muhakkak ki sana Davut peygamberin namelerinden bir name verilmiştir," dedi.
9: Davut peygamberin de sesi dillere destanmış değil mi?
8: Böyle güzel Kur'an okuyan birkaç kişi daha var. Zamanla fark edeceksin onları.
9: Ah, inşallah tanışırız hepsiyle. Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
8: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar. Sadece ona değil, bize de bir yurt verdiler. Yaptıkları fedakarlıkları anlatsam inanamazsın. Bizimle her şeylerini paylaştılar. Bir tarafta Allah'ın elçisini yurdundan kovanlar, diğer tarafta elinde avucunda ne varsa onu Allah yoluna harcayanlar. Bu yapılanlar unutulmayacaktır.
9: Allah razı olsun Medineli Ensar'dan. Biraz önce elindeki hurma dalını Suffe'nin girişindeki duvara asan kişi de bahsettiğin gönlü zenginlerden herhalde.
8: Evet, kimin getirdiği belli olmasın da mahcup olmayalım diye öyle yapıyorlar. Allah mallarını bereketlendirsin. Bize harcadıklarından daha fazlasıyla onları mükafatlandırsın. Suffe ehli için onlar Müslümanların misafirleridir diyorlar ve ellerinden geldiği kadar bize ikram etmeye çalışıyorlar. Aslında kendi ellerinde de bir şey yok. Bir kişiye yetecek yemeği iki kişi, iki kişiye yetecek olanı dört kişi paylaşıyor çoğu zaman.
9: Haklısın. Nerede bolluk var ki burada olsun? Mekke, Taif ve civar şehirler de kıtlıktan kırılıyor.
8: Bak, biz burada çoğu zaman birkaç lokmayla gün geçiririz. Hatta geçen gün bir arkadaşımız günlerdir kursağından hurma dışında bir şey geçmediği için içinin yandığını söyledi. Bunu duyan Allah'ın Resulü, "Eğer bir parça ekmek ya da et bulsam onu mutlaka size veririm. Sizin bolluk ve berekete ulaşacağınız günler yakındır. Hatta öyle günleri idrak edeceksiniz ki tencerelerle yemeklerin size sabah ve akşam ulaştırıldığını görecek, Kabe'nin örtüsü gibi kıyafetler giyeceksiniz," diye onu teselli etti.
9: Kısacık elbiselerinizi kastetmiş olmalı.
8: Evet, elbise alabilmek kolay değil biliyorsun. Çoğumuzun düzgün bir elbisesi yok. Sahip olduğumuz giysiler bir parça kumaştan ibaret. Ama bundan şikayetçi olan da yok. Burada Allah'ın Resulü'nün yanındayız ya, daha ne isteriz?
9: Biliyorum, ben de buradan nasibimi almak için geldim.
0: Allahu Ekber.
8: Bak, Resulullah'ın müezzini Bilal. O ezana başlayınca peygamberimiz de çıkar. Hadi mescide gidelim.

0: Allah Resulü'nün mescidinde bir namaz sonrası.
1: Ne oldu? Bilen var mı?
2: Düşüp bayılmış.
3: Kimdi o? Hasta mıydı?
4: Etrafını açalım, nefes alsın.
3: Su, su.
4: Su yok mu? Su getirin.
3: Getir, getir. Hadi, hadi, hadi, hadi. Buraya su getir, çabuk.
4: Kardeşim, aç gözlerini.
3: Hah. Oh, nihayet açtı gözlerini. Dikkatlice kaldırın biraz başını. Otursun azıcık.
1: Niye bayıldı? Bu genç suffe ehlinden değil mi?
4: Evet, sanırım, açlıktan bayıldı.
3: Aç, aç. Açlık.
1: Aman Allah. Bu olamaz.
4: Allah Resulü gencin yanına geliyor. Açılın.
1: Peygamberimize müsaade edin. Yanına gelsin.
0: Peygamberimiz gençle ilgilendi. Bir miktar yiyecek getirildi. Günlerdir midesine yiyecek bir şey gitmeyen delikanlı birkaç lokma yiyince kendine geldi. Resulullah Suffe ashabına yönelip onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz. O akşam Peygamberimiz ashabına, yanında iki kişilik yiyeceği olan Suffe ehlinden bir üçüncüsünü, dört kişilik yiyeceği olan beşincisini yahut altıncısını alıp götürsün dedi. Ashab-ı kiram mütevazı sofralarına misafir etmek üzere bu gençleri evlerine götürdüler. Paylaşmak, hatta kardeşlerini kendilerine tercih etmek Ensar'ın en belirgin özelliğiydi. Allah onların bu özelliklerini Kur'an'da şöyle anlatmaktadır. Onlardan önce o yurda yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bir gün Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için malla sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin? Allah Resulü, eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır, hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sordular. İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sorunca, Resulullah, iyiliği ve hayrı ister. Bunu da yapmazsa ne dersin diye dördüncü kez sorulunca, kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Esnemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmi ile ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.

0: Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.

Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak?" ayetine geldiğinde, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre, kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. "Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهِ
2: Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu Suriye ile Hicaz sınırındaki Ser köyünde Şam'a gitmekte olan Hazreti Ömer'le buluşur. Ebu Ubeyde Şam civarında veba salgını olduğunu bildirince Hazreti Ömer durumu değerlendirmek üzere fikir alışverişinde bulunur. Kimisi, "Sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz." derken, kimisi de, "İnsanları hastalık sebebiyle tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz." derler. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder. Nihayetinde geri dönmek ve insanları veba tehlikesine atmamak üzere ortak karara varılır. Ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştıramaz ve Hazreti Ömer'e "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz." diye cevap verir. Sözünü ise şu örnekle bitirir. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve "Bu konuyla ilgili bende bir bilgi var." diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. "Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın." Mümin, sağlığı da, hastalığı da dünya imtihanının bir parçası olarak görür. Hastalığa yakalanmamak için gerekli bütün tedbirleri alır. Hastalıkla karşı karşıya kalındığında ise tedavi imkanlarından yararlanır. Nitekim Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Mümin, yaşadığı çağda salgın hastalığa maruz kalmışsa, Allah'ın takdirinden kaçış yok diyerek bu durumu asla hafife almaz. Feryat figan ederek paniğe de kapılmaz. Zira mümin dengeli bir hayat sürer. Hastalığın yayıldığı yere gitmez. Kendisi hastalığın yayıldığı yerde ise oradan kaçarak salgın hastalığın başkasına bulaşmasına sebebiyet vermez. Kendisinin, ailesinin ve bütün insanlığın güvenliği için kurallara uyar. Kendi canını tehlikeye atmaktan sakındığı gibi, başkalarının da canını tehlikeye atmaktan kaçınır. Elbette takdir Allah'a aittir. Bize düşen, maddi ve manevi sebepleri hafife almayarak, vazifemizi yerine getirmek, tedbiri elden bırakmamak ve Rabbimize sığınmaktır.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer." buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın," der. Eğer salihler

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adilla au udall, au azilla au uzall, au azlima au uzlam, au ejhala au yujhala aleyh.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Cerir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerine bulacak kadar temas eder buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.
3: Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deve

Eden başka bir hayvan üzerine binmişse Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca işte bu Tabe'dir. İyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz diyerek Medine'ye olan sevgisini dile getirmişti.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

Müstevrit bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hira ve İlk Vahiy. Risalet vazifesi başlıyor. Ey Muhammed, sana emredileni açıkça ortaya koy. Puta tapanlara aldırma. Hicr suresi 94. ayet. Oku, yaratan Rabbinin adıyla. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini de O öğretti. Alak suresi 1-5. ayetler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik görevini üstlenmesinin birkaç yıl öncesinden itibaren, özellikle yılın Ramazan aylarında Hira Dağı'ndaki bir mağarada mistik bir hayat yaşamaya başladı. Hira'da yaşadığı tefekkür sürecinde kendisinde olağanüstü haller gözlemlemeye başladı. Bunların ilki sadık rüyalardır. Peygamber Efendimiz 40 yaşına ulaştığında Hira'da bulunduğu 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelerek kendisine Allah'ın oku emrini ulaştırdı. Hazreti Peygamber bu isteğe ben okuma bilmem cevabını verdi. Bu diyalog aynı şekilde tekrarlandıktan sonra Cebrail en sonunda ona Alak suresinin ilk 5 ayetini okumaya başladı. Resul-i Ekrem bu hadise üzerine korku ve heyecanla Hira'yı terk ederek evine döndü. Eşi Hazreti Hatice'den üstünün örtülmesini istedi. Bir süre sakinleştikten sonra kalktı ve başından geçenleri eşine anlattı. Hazreti Hatice şu şekilde tesellide bulundu. Başına gelenler kötü bir şey olamaz. Çünkü sen akrabayı gözeten, ihtiyaç sahiplerine yardım eden ve misafirlere ikramda bulunan bir kişisin. Hazreti Hatice bunun ardından eşine, amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e birlikte giderek olanları bir de ona anlatmasını teklif etti. Varaka, Mekke'de Tevrat ve İncil'i okumuş, geçmişe ait bilgilerden haberdar bir kişi olarak tanınıyordu. Allah Resulü'nü dinledikten sonra kendisine gelenin bütün peygamberlere ilahi emirleri ulaştıran vahiy meleği Cebrail olduğunu söyleyerek onun peygamberliğini müjdeledi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy almasının ardından Cebrail ile karşılaşmak arzusuyla yeniden Hira'ya gitmeye başladı. Fakat beklediği elçi bir türlü gelmiyordu. Bundan son derece müteessir olarak Rabbinin kendisini terk ettiği zannına kapıldı. Siyer kaynaklarında Fetretül Vahiy olarak bilinen, ancak risalete hazırlayıcı bir işlev gören bu dönemin ne kadar devam ettiği hususunda, birkaç aydan başlayıp 3 yıla kadar uzanan farklı süreler verilir. Nihayet belli bir zaman sonra vahiy meleği tekrar geldi. Bu defa getirdiği Duha suresiyle birlikte Allah'ın elçisini unutmadığını gösterdi. Allah Resulü gelen vahyin ağırlığıyla heyecana kapılarak yine evine kapandı. Bu hadisenin akabinde nazil olan ayetler ona ilk vazifesini hatırlatır mahiyetteydi. Ey elbisesine bürünen peygamber! Kalk ve sana iman etmeyenleri Allah'ın azabıyla korkut. Rabbini yücelt, elbiseni temiz tut. Azaba sebep olan şeyleri terkte sebat et. Bu emirler artık ilahi tebliği insanlara ulaştırma zamanının geldiğine işaret eder. Hazreti Peygamber bunun üzerine başta eşi Hazreti Hatice olmak üzere ailesini risaletini tasdike çağırdı. Gizli şekilde devam eden bu davetin yaklaşık 3-4 yıl sürdüğü rivayet edilir. Bu sürecin başlangıç döneminde Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Hatice'nin ardından kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Külsüm Müslüman oldular. Daha sonra Resul-i Ekrem'in bakım ve terbiyesini üstlendiği yeğeni Hazreti Ali de onlara katıldı. Hazreti Peygamber'in ailesi içinde manevi oğlu Zeyd bin Harise Müslüman oldu. Zeyd, Kelb bin Vebre kabilesine mensup olup küçük yaşta esir edilerek Şam'dan Mekke'ye getirilmişti. Hakim bin Hizam bin Hüveylid, halası Hazreti Hatice'ye bu kölelerden birini hediye etmek istedi. O da gelenler arasında Zeyd'i tercih etmiş, ardından da onu Hazreti Peygamber'in hizmetine vermişti. Hazreti Peygamber Zeyd'i kölelikten kurtarmış ve evlat edinmişti. Babası Haris daha sonra Mekke'ye gelerek oğlunu bulmuş, fidyesini ödemek suretiyle onu Hazreti Peygamber'den geri istemişti. Allah Resulü Zeyd'i babasıyla gitme veya kendi yanında kalma konusunda serbest bırakınca Zeyd onun evini kendi babasının yurduna tercih etmiştir. Mekke'de Resulullah'ın davetine ailesi dışında olumlu cevap veren ilk kişi onun en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ebu Bekir İslam'a dahil olduktan sonra Kureyş içindeki nüfuzunu ve servetini Resulullah'ın daveti yolunda seferber

Nitekim onun da desteğiyle Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi Kureyş gençleri Müslüman oldular. Bu şahısları daha sonra Osman bin Maz'un, Said bin Zeyd, Ayyaş bin Ebi Rebiya, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkam bin Ebil Erkam, Ebu Seleme, Cafer bin Ebu Talip ve Ubeyde bin Haris gibi şahıslar takip etti. Tebliğin başlangıç döneminde Resul-i Ekrem Kabe'de ferdi olarak tavaf yapmak ve namaz kılmakla birlikte Müslümanlarla toplantılarını ancak gizli olarak gerçekleştiriyordu. Onun Müslümanlarla toplandıkları ortak mekansa Ashab'tan Erkam bin Ebil Erkam'ın Safa Tepesi eteklerindeki eviydi. Öyle ki bu mekan Müslümanlar için buluşma merkezi olma özelliğini nübüvvetin 6. yılında gerçekleşen Hazreti Ömer'in İslam'a girişine kadar devam ettirdi. Tebliğin ilk süreci ferdi davet girişimleri dönemi olarak adlandırılabilir. Allah Resulü'nün irtibat kurduğu şahıslar genellikle davetini kabul edeceğini kestirdiği kişilerden olmuştur. Bu tahmininde de başarılı olmuş, kendisine ulaştıklarının hemen tamamı ona olumlu cevap vermişlerdir. Risaletin 4. yılında, "Ey Muhammed, sana emredileni açıkça ortaya koy, puta tapanlara aldırma ve önce en yakın akrabanı uyar, sana tabi olan müminleri kanatların altına al, sana karşı gelirlerse yaptıklarınızdan uzağım" de ayetlerinin nazil olmasıyla birlikte açık davet devresi başladı. Bu davetlerden ilki gizli davet döneminin bittiğini gösterirken, ikincisi ise açık davete kimlerle başlaması gerektiğini açıklamaktadır. Hazreti Peygamber bunun üzerine önce yakın akrabası olan Abdülmuttalib oğullarını, ardından daha geniş kabile grubunu teşkil eden Haşim oğullarını İslam'a çağırmaya karar verdi. Bunun için önce amcalarını dinine davet etti, ancak Ebu Leheb daha toplantının başında müdahale ederek onun konuşmasına engel oldu. Allah Resulü birkaç gün sonra yeni bir toplantı daha düzenledi. Onun söylediklerini ve destek talebini dinleyen Ebu Talip, Hazreti Peygamber'in sözlerini güzel ve doğru bulduğunu, dolayısıyla onu koruyup destekleyeceğini, ancak atalarının dininden ayrılmayı düşünmediğini bildirdi. Ebu Leheb ise yine saldırgan bir tutum takınarak akrabalarından ona engel olmaları gerektiğini söyledi. Netice olarak bu görüşmelerde de amcalarından hiçbiri Müslüman olmadı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen kendisine en yakın amcası olan Ebu Talip ona himaye vaadinde bulundu ki bu destek onun daha sonra Mekke'de gerçekleştireceği tebliğ faaliyetleri için büyük bir imkan olmuştur. Resul-i Ekrem'in yakın akrabasından sonraki yeni muhatapları diğer Mekkeliler oldu. Bu amaçla şehir ileri gelenlerini bir gün Safa Tepesi'ne toplayarak peygamberliğini tebliğ etmeye karar verdi. Onlara, "Ey Kureyşliler, size şu dağın arkasında bir düşman birliği var desem inanır mısınız?" sorusunu sordu. Muhatapları, "Evet, zira senin hiç yalan söylediğine şahit olmadık" cevabını verdiler. Bunun üzerine kendilerine, "Öyleyse ben büyük bir azaba uğrayacağınızı size haber veriyorum. Allah bana en yakın akrabamı uyarmamı emretti. Allah'tan başka ilah yoktur demediğiniz sürece size ne bu dünyada ne de ahirette bir faydam dokunur" uyarısını yaptı. Bu toplantıda da hazır bulunan amcası Ebu Leheb, onun Mekkelilerle görüşmesine engel olmaya çalışarak "elin kurusun" sözleriyle beddua etmişti. Bunun üzerine Leheb suresi nazil oldu. Hazreti Peygamber risaletini bütün Kureyş'e duyurmasının ardından Mekke dışından gelen kabile mensuplarıyla görüşmeler yapmaya başladı. Diğer taraftan Mekke dahilindeki bütün gelişmeler hac mevsimi sırasında şehre gelip gidenler tarafından diğer kabilelere de ulaşıyordu. Bu sebepledir ki onun Mekke haricinde de müminleri vardı. Allah Resulü sadece Mekke'ye gelenlerle yetinmeyip daha fazla kişiye ulaşabilmek için özellikle şehre yakın bölgelerde kurulan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarını ziyaret etmeye başladı. Öyle ki onun davet faaliyetleri kesintisiz bir şekilde hicrete kadar devam etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tebliğ görevini üstlenmesinden itibaren kadın erkek, genç ihtiyar, zengin fakir, hür köle ayrımı yapmadan toplumun tüm katmanlarına

mensup insanları İslam'a çağırdı. Bunun sonucu olarak hemen her kesimden Mekkeli Müslüman oldular. Ancak ilk Müslümanların en bariz özellikleri genelde 30'lu yaşlardaki gençlerden meydana gelmeleriydi. Onlar arasında Halid bin Said, Mus'ab bin Umeyr, Ebu Huzeyfe bin Utbe bin Rebiya, Sa'd bin Ebu Vakkas gibi Kureyş'in önemli sülalelerine mensup zengin aile çocuklarının yanı sıra, şahsi servetleriyle Mekke zenginleri arasında sayılabilecek Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Zübeyr ile Hazreti Talha benzeri şahıslar da vardı. Burada zikri geçen Kureyş mensuplarına ilave olarak bu kabilelere sığınmış olan Abdullah bin Cahş gibi anlaşmalılar, Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret gibi kölelerle Yasir ailesi gibi himayesiz yabancılar ilk Müslümanlar arasında yerlerini aldılar. Burada zikri geçen şahıslardan yola çıkarak Hazreti Peygamber'in çağrısına ilk cevap verenlerin toplumun alt kesiminde yer alan korumasız fakir ve kölelerden teşekkül ettiği şeklinde yaygın kanaatin doğru olmadığı açıkça ortaya çıkar. Zira İslam dini ilk tebliğ edildiği andan itibaren cemiyetin her tabakasından ilgi görmüş, neticede Kureyş'in bütün kabilelerinden az veya çok kişi Müslümanlığı seçmiştir. Davetin ilk yıllarında İslam'a giren bu şahıslar, Arap sosyal hayatının farklı statülerine mensup olmalarına rağmen, onların ortak özellikleri putperestlikten ve diğer cahili adetlerden uzak kalmak, doğru ve güvenilir olmak gibi müspet davranışlara sahip bulunmaktır.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım, dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: Demin yanına gelerek şöyle demişti. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar! Allah size haccı farz kıldı, hac edin." dedi. Ashabtan biri "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi." dedi. Ve şöyle devam etti. "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin." Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler. Hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü," dediler. Peygamber Efendimiz, "Her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin." buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. "Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır." buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kamet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi.
3: Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. İslam dini kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı bütün kötü sıfatlardan arındırarak olgunluk seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda Allah Teala nefsinin bencilliğinden korunan kimselerin kurtuluşa ereceğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz ise zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyurarak inanan kimselere güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. Fedakarlık, bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi kadar değer vermektir. Onlarla empati kurabilme alışkanlığını kazanabilmektir. İnsan ruhunu arzulanan seviyeye eriştiren

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah Teala kıyamet gününde, ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin," buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun," diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın," buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun," diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin," diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin," dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun," cevabını verecek. İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir: "Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şemail-i Şerif Dersleri.

0: Anlatan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'te bu hafta Allah Resulü'nün konuşma tarzından bahsedeceğiz. Hazreti Peygamber'in en önemli özelliklerinden biri, onun konuşmasındaki mükemmelliktir. Peygamber Efendimizin dil yönünden gelişmiş olması, tarihçiler tarafından çocukluğunda yaşadığı çevreyle ilişkilendirilmiştir. Bu konuda Resulullah Efendimiz, "Ben sizin içinizde dili en güzel konuşanınızım. Zira ben Kureyş'tenim. Lisanım da Sa'd bin Bekir oğullarının lisanıdır." buyurmuştur. Bu ifadeler onun konuşmasındaki o eşsiz duruluğun hem mensup olduğu soydan hem de çocukluğunu geçirdiği çöl ikliminin saf lisanından geldiğini bizlere bildirmektedir. Elimizde Hazreti Peygamber'in konuşma tarzından bahseden pek çok vesika bulunmaktadır. Bu rivayetlere göre Efendimiz sohbet ederken ashabına daima mütevazı bir kardeş, şefkatli bir öğretmen ve gerektiğinde merhametli bir baba gibi davranmıştır. Öğretmek istediği şeyler söz konusu olduğunda onlara tatlı bir üslupla hitap etmiştir. Yaşlı kadınlara, küçük çocuklara, fakir fukaraya, çaresizlere karşı söyleyeceklerini hep itinayla seçmiş, nasıl gerekiyorsa o şekilde konuşmuştur. Ashabıyla şakalaştığı anlarda dahi sadece gerçeği söylemiş, şaka yaparken bile haktan ayrılmamıştır. Kelimeleri muhatabının kalbine hem güven hem de derin bir tesir bırakacak şekilde büyük bir açıklık ve sadelikle seçerdi. Bir meselenin tam olarak kavranmasını istediğinde o sözü 3 kez tekrar ederdi. Bu, muhatabın zihninde hiçbir boşluk kalmamasını sağlayan nebevi bir yöntemdir. Lisanında asla kaba, çirkin ve hakaret içeren bir söze yer vermezdi. İnsanları sözleriyle küçültmez, kimseyi kırmazdı. Hazreti Peygamber'in topluluk karşısındaki konuşmalarının tonu ve üslubuysa sohbetlerinden farklıdır. Bu türden konuşmalarına genel olarak hutbe adı verilmiştir. Topluluk karşısındaki en uzun konuşması veda hutbesidir. Efendimiz hutbelerinde kısa, açık ve net ifadeler kullanırdı. Halka hitaben yaptığı konuşmalarda Hazreti Peygamber'in sesinin tonu yükselir ve heyecanı artardı. Sözleri az kelimeyle çok derin manalar ifade eden Cevami'ül Kelim vasfına sahipti. Bu konuda Efendimiz, "Ben az ve öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim." buyurarak diğer insanlardan farklı bir ifade gücüne sahip olduğunu dile getirmiştir. Onun kelamı ne lüzumundan fazla uzundu ne de anlatılmak isteneni eksik bırakacak kadar kısa. Her cümlesi akıcı, birbiriyle tam bir uyum içinde ve hakla batılı birbirinden ayıran net bir yapıdaydı. Hazreti Ayşe validemiz onun bu tarzını tarif ederken, Resulullah'ın bizler gibi lafı peş peşe sıralayıp aceleyle konuşmadığını, aksine kelimeleri öyle tane tane ve birbirinden ayrı dökerek konuştuğunu, hatta bir kimsenin onun kelimelerini saymak istese buna güç yetirebileceğini belirtmektedir. Allah Resulü'nün konuşurken sergilediği bazı fiziksel tavırlar da vardı. Bir şeye hayret ettiğinde elinin içini semaya doğru çevirirdi. Bir konuyu hararetle veya önemle vurguladığı zaman sağ elinin avucunu sol elinin baş parmağının içine vurarak konuşurdu. Birine veya bir yöne işaret edeceği vakit sadece parmağıyla değil bütün avucuyla işaret ederdi. Peygamber Efendimiz için konuşmak bir sorumluluk bilinciydi. Onun tane tane dökülen kelimeleri bugün bizlere dilimize sahip çıkmayı, az ve öz konuşmayı ve her cümlemizle gönül yapmayı öğretiyor. Efendimizin o nezih lisanından ilham alan ve sözün en güzelini en doğru şekilde söyleyenlerden olmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyi'etel hasene temhuha ve hâliqin nâse bi hulukin hasen.
0: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikler yok eder. Nitekim Rabbimiz, gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ayetinde iyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir.
2: Kırk hadiste iyilik.

Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin hurafe ve batıl inanışlar karşısındaki tutumunu anlatmak istiyoruz. Değerli dostlar, cahiliye döneminde insanlar ay ve güneş tutulması gibi tabiat olaylarını uğur veya uğursuzluk olarak yorumlamakta, önemli bir kişinin veya bir hükümdarın doğum ya da ölümünün işareti saymaktaydı. Hazreti Peygamber, ay ve güneş tutulması hakkında eski çağlardan beri kehanete dayalı bu tür yorumların yanlış olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber zamanında biri Mekke döneminin sonlarında, diğeri de Medine döneminde olmak üzere 3 defa güneş tutulması ve 2 defa da ay tutulması meydana gelmiştir. Peygamber Efendimiz diğer birçok konuda olduğu gibi güneş ve ay tutulmaları konusunda da gerçek dışı inanç ve telakkileri yıkmış, cahiliye halkının inanış biçiminin doğru olmadığını belirtmiş, bunlara sadece birer gök olayı olarak bakmış, akıl erdirilemeyen olaylar karşısında akıl dışı yorumlar yerine Allah'a sığınmanın daha sağlıklı yol olduğunu göstermiştir. Örneğin, oğlu İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulması sebebiyle halk bunu, yani güneşin tutulmasını Peygamberimizin oğlu İbrahim'e

İbrahim'in ölümünden dolayı gerçekleştiğini düşünmüş, böyle yorumlamışlardı. Fakat Hazreti Peygamber, bir kimsenin ölümü ve doğumu sebebiyle güneş ve ay tutulmaz. Siz bu gibi olayları gördüğünüz zaman namaz kılın ve Allah'a niyazda bulunun tavsiyesinde bulunmuş, arkadaşlarına ve çağlar ötesine bu şekilde mesaj vermişti. Değerli dinleyicilerimiz, batıl inanış ve hurafeler, mantıksal temeli ve gerçek hayatla ilgisi bulunmayan yanlış inanç ve uygulamalardır. Bunlar din dışı alanlarda görülmekle birlikte maalesef dini konularda daha yaygındır. Irk ve din ayrımı olmaksızın neredeyse her tolumda mevcuttur. Mesele din temelinde ele alınacak olursa, tarihte ve günümüzde Yahudiler ve Hristiyanlarda olduğu gibi Müslümanlar arasında da görülmektedir. Önceki dinlere ait bazı unsurların Müslümanlar arasına taşınması ve bilgisizlik gibi sebeplerle uğur, uğursuzluk inanışı ve ölülerden yardım beklenmesi belli başlı hurafelerin ortaya çıkmasına ve uygulanmasına yol açmıştır. Daha çok bilgisizliğe bağlı olduğu kabul edilen hurafelere inanılması hususu, İslam'ı ana kaynaklarından öğrenip halkı aydınlatacak yeterli sayıda alimin bulunmadığı dönemlerde Müslüman halk arasında da maalesef yaygınlaşmıştır. Dinimiz İslam, insanları düşünmek suretiyle inançlarını temellendirmeye ve akıllarını kullanmaya davet etmektedir. Hurafeleri bertaraf edebilmek için tatmin edici bir din öğretimi ve eğitimine ihtiyaç olduğu da açıktır. Bazı hayvanları görmenin veya seslerini duymanın, belirli günlerde ve zamanlarda iş yapmanın, mavi boncuk ve benzeri şeyleri takmanın ve bazı rakamların uğursuz yahut uğurlu olduğuna inanmanın İslami temeli yoktur. Aynı batıl inançlar çerçevesinde evden çıkarken kedi veya köpek görmek, baykuş sesini ve köpek ulumasını duymak, elden ele sabun veya makas vermek, salı günü iş yapmak veya yolculuğa çıkmak, cuma günü çalışmak, iki bayram arasında nikah kıymak, insan üzerindeyken elbisenin söküğünü dikmek uğursuz sayılmış, buna karşılık at nalı, kurt dişi, leylek kemiği, İnek veya koç boynuzunu taşımak yahut evin dış kısmını asmak uğurlu kabul edilmiştir. Oysa bunların hiçbirinin dini bir temeli yoktur. Bunlar doğru değildir. Yaygın hurafelerden biri de ölülerin türbelerini ziyaret ederek onlardan yardım beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için veya hastalıktan kurtulmak amacıyla türbeleri ziyaret edip mum yakmak, bez bağlamak, taş yapıştırmak ve adak adamak suretiyle ölülerin ruhaniyetinden medet ummak bu konudaki belli başlı hurafeleri teşkil eder. Ağaçlara bez parçası bağlamak da buna benzer inançlardandır. Bütün hurafe çeşitlerinde bazı varlıkların, nesnelerin veya olguların olağanüstü güçlere, etkilere sahip olduğu inancı bulunmaktadır. Müslümanlar olarak çok iyi bilmeniz gereken husus, Allah'ın hem zatı hem de ilim, irade, kudret gibi sıfatları ve fiilleri bakımından bir, benzersiz ve ortaksız olduğu inancını en kesin iman prensibi olarak ortaya koyan İslamiyet'in şirk sayılması gereken bir tür hurafeciliği onaylaması veya buna zemin hazırlaması mümkün değildir. Hurafelerin Kur'an ve sünnete dayalı herhangi bir temelinin bulunmadığı, bu iki kaynağın her türlü hurafeyi reddettiği, İslamiyet'i bilen herkesin kabul ettiği bir husustur. Çeşitli ayetlerde gaybı yalnız Allah'ın bildiği vurgulanmakta, peygamberlerin bile sadece Allah'ın bildirmesi halinde gaybtan haber verebilecekleri ifade edilmektedir. Bundan dolayı falcılık yasaklanmış, kahinlik yapmak, gaybtan haber almak için bunlara başvurmak, Allah'a eş koşup Hazreti Peygamber'i ve onun getirdiği vahyi inkar etmek anlamına geldiği bildirilmiştir. Ayrıca İslam'da uğursuzluk telakkisinin bulunmadığı,
uğursuzluğa inanmanın kişiyi şirke düşürebileceği haber verilmiş, kuşun ötmesinin ve uçmasının uğursuzluk sayılamayacağı belirtilerek ilginç görülen nesne ve olayların hayra yorulması tavsiye edilmiş, bu türden inanç ve uygulamaların tevhid inancını zedeleyeceği bildirilmiştir. Kişilerin inançlarını istismar eden kâhin ve falcılarla onların günümüzdeki uzantıları olan medyum ve astrologların sözlerine itibar edilmemesi İslami açıdan bir zorunluluktur. Peygamber Efendimiz hastalıklardan korunmayı ve bir rahatsızlığı tedavi etmek için tıbbi çarelere başvurmayı tavsiye etmiş, onun bu tür tavsiyeleri hadis mecmualarında Kitab-ı Tıp başlığı altında toplanmıştır. Daha çok inanç boşluğundan kaynaklanan hurafeler dini hayatı zayıflattığı gibi ruh sağlığını da olumsuz yönde etkilemekte, ayrıca insanları bilimsel alanda geri kalmaya mahkum etmektedir. Zira ilmi faaliyet varlıkları akıl ve bilimin yöntemleriyle incelemeye, hangi sonuçların hangi sebeplere bağlı olduğunu belirlemeye dayanır. Hurafelere inananlarınsa böyle bir yöneliş içine girmeleri oldukça zordur. Değerli dinleyicilerimiz, batıl inanışlar ve hurafeler çağımızın olumsuz anlamda gelişme gösteren değerlerinden biridir. Oysa ilk bakışta pozitif bilimlerin baş döndürücü bir şekilde ilerleme kaydettiği, sosyal bilimlerinde geliştiği, bilimsel araştırmaların hayatın her alanına nüfuz ettiği günümüzde hurafelere ilginin azalması gerektiği düşünülebilir. Ne var ki satanist hareketler, medyumluk ve fal başta olmak üzere çeşitli amaçlarla çaput bağlamak, mum yakmak, kurşun veya mum dökmek, biraz önce çoğunu zikrettiğimiz çeşitli nesneleri uğursuz saymak gibi sayısız hurafenin ve halk inanışlarının coğrafi sınır ve kültürel seviye farkı bile tanınmaksızın zamanımızda ilgi gördüğü ve insanları etkilediği görülmektedir. İfade ettiğimiz gibi bu tür uygulamalara başta inanç boşluğu ve sağlıklı din anlayışından yoksunluk olmak üzere bilgisizlik, dini temel kaynaklarından öğrenmemek, esrarengize ve bilinmeyene karşı duyulan merak, manevi duyguları tatmin arzusu, ekonomik ve sosyal sorunlar gibi çeşitli faktörler sebep olmaktadır. Hurafelere ilginin, inanç zayıflığının ve bilgisizliğin yanı sıra ekonomik ve sosyal sıkıntılarla da alakası bulunmaktadır. Diğer alanlardaki faaliyetlerinde olduğu gibi Hazreti Peygamber'in hurafeler karşısındaki tutumunun da günümüzde değerini ve önemini koruduğu açıktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde insanın kaderini değiştirme iddiası taşıyan, Allah'tan başka varlıklardan yardım alma gayesi güden, insanları sağlam bilgi kaynaklarından ve sebeplere başvurmaktan alıkoyan her türlü hurafe, batıl inanç ve uygulamalar açık ve kesin bir şekilde reddedilmiş ve yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber'in hemen tüm faaliyetlerinde hurafelerle mücadele ettiği görülmektedir. Peygamber Efendimiz kehaneti ve kâhinlerin eylemlerini kesinlikle hoş görmemiş, çeşitli tekniklerle gelecekten ve bilinmeyenden haber verme, gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma sanatı olan ve hemen bütün milletlerde batıl inanç ya da folklor olarak varlığı görülen falcılığı yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz döneminde de Araplar arasında falcılık son derece yaygındı. Cahiliye dönemi Arap toplumunda görülen ve kuşların adları, sesleri ve uçuşlarından uğursuz anlamlar çıkarma, kuşların uçuş tarzını inceleyerek yorumlar yapma veya çakıl taşı, nohut, bakla gibi maddelerle fal tutma gibi bütün fal çeşitleri Hazreti Peygamber'in yasakladığı hususların kapsamına girmektedir. Hazreti Peygamber değişik usullerle gaipten haber verdiğini iddia eden arraflara ve kâhinlere müracaatı yasaklamıştır.
Muaviye bin Hakem es-Sülemi adlı sahabi,

0: Kendisine biz bir takım şeyleri cahiliye döneminde yapıyorduk, kâhine gidiyorduk dediğinde Peygamber Efendimiz kâhinlere gitmeyin buyurmuş, adı geçen şahsın uğursuzlukta bulunuyorduk demesi üzerine de kendilerinin öyle zannettiklerini ancak buna itibar edilmemesini ve niyetlenilen işten geri kalınmamasını, niyet ettikleri şeyleri yapmalarını söylemiştir. Peygamber Efendimiz bir grup insanın kâhinler hakkında bilgi almak amacıyla sordukları soruya da kâhinler bir şey değildir demiştir. Kâhin veya arrafa giderek onları tasdik etmekle iman arasında bağlantı kuran Hazreti Peygamber böyle hareket edenlerin kendisine indirileni inkar etmiş sayılacaklarını ve namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceğini bildirmiştir. Peygamber Efendimiz, İslam'da uğursuzluk telakkisinin bulunmadığını, uğursuzluğa inanmanın kişiyi şirke götüreceğini haber vermiş, kuşun ötmesinin ve uçmasının uğursuzluk sayılamayacağını belirterek, ilginç görünen nesne ve olayların iyiye yorulmasını tavsiye etmiştir. İslam öncesinde Araplar, başta güneş ve ay olmak üzere bir takım gök cisimlerine ve melek, cin ve şeytan gibi ruhani varlıklara tapar, yıldızların yağmur yağdırdığına inanırlardı. Hazreti Peygamber bunun cahiliye inancı olduğunu söylemiştir. Araplar güneşin melek olduğunu, şeytanların putları mekan edindiklerini kabul eder. Bir yıldızın kaymasını veya düşmesini, o beldede bir büyüğün doğmasına yahut ölmesine yahut da bir felaketin geleceğine işaret sayarlardı. Hazreti Peygamber bu tür inançların batıl olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber'in bu konudaki görüşünü açıkladığı bir olay şöyle gelişmiştir. Bir gece vakti Hazreti Peygamber sahabilerle birlikte otururken bir yıldız kayar ve ortalığı aydınlatır. Bunun üzerine cahiliye döneminde böyle bir durumda ne dediklerini yanındakilere sorar Efendimiz. Onlar da bu gece büyük bir adam doğdu, büyük bir adam öldü derdik cevabını verirler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar ne de dünyaya geldiği için buyurdu. Kırlarda yaşadığına, çeşitli renk ve şekle girerek insanlara göründüğüne, onları yollarından saptırıp helak ettiğine, kılıçla vurulan ilk darbede öldüğüne, ikinci darbede ise dirildiğine inanılan ve efsanevi bir varlık olan Hul hakkında Hazreti Peygamber Hul yani hayalet yoktur buyurmuş, hayaletlerin varlığına dair telakkilerin batıl olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, İslam'ın doğduğu yıllarda cincilik, iplere üfleyerek düğüm atmak, fal okları ve yıldıza bakıp hüküm çıkarmak gibi yaygın uygulamalar vardı. İslam buna karşı çıkmış, Hazreti Peygamber sihir ve büyü yapılmasını büyük günahlar arasında saymıştır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde büyü yapmayı Allah'a şirk koşmanın hemen ardından zikrederek sihir yapanın imanının zayi olacağını bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde okumaya, bilgiye, akla, düşünceye, araştırmaya son derece önem verildiği malumdur. Hazreti Peygamber hayatında ve faaliyetlerinde batıl inanışlara ve hurafelere göre değil, bilakis inanç, azim, sebat, sabır, çalışma, sebeplere bağlanma ve danışarak hareket etme gibi esaslara riayet etmiş, faaliyetlerini somut adımlar atarak gerçekleştirmiştir. Batıl inanışlar ve hurafelerin dini hayatın zayıflamasına, dolayısıyla dinin tahrifine, hayalciliğe, bilimsel davranışlardan ve aklı kullanmaktan uzaklaşmaya, ekonomik ve duygusal açıdan insanların sömürülmesine, bazı insanların haksız kazanç sağlamasına, insanların iyi niyetinin kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesine, ahlaki çöküntüye ve ruh sağlığının bozulmasına yol açabileceği bir gerçektir. Bu tür asılsız şeylere rağbeti önlemek için her şeyden önce dinin temel kaynaklarından, ehil kimselerden ve tatmin edici bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi gerekmektedir. Rabbim bizleri hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı batıl olarak tanıyıp ondan da sakınan kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Cabir'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra evine dönünceye kadar namaz kılmazdı. Evine döndükten sonra orada iki rekat namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, acizlikten, tembellikten,

Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat

Benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın. Ukbe bin Ebu Muayit'in kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

0: iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür." ayetini okumuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz," dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, "Biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık," dedi.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kulu veşrabu velbesu ve tesaddaku fi gayri israfin ve la mahile.
2: Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz. Maddi ve manevi imkanlar Rabbimizin insanlara bağışladığı birer emanettir. İslam, bunları Allah'ın rızasını kazanmaya, insanlara mutluluk ve huzur vermeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. Tutumluluk, Yüce Mevlamızın biz kullarına öğütlediği temel bir ilkedir. Bu ilkenin zıddıysa israftır. İsraf, mal ve imkanları meşru olmayan amaçlar için kullanmaktır. Herhangi bir konuda aşırı gitmektir. Dinin ve aklın belirlediği ölçülerin dışına çıkmaktır. İsraf, hangi şekilde olursa olsun, insanın kendisine kötülük etmesidir. Ölçüsüz ve bilinçsiz bir şekilde kendisini tüketmektedir.

etmesidir. Maalesef hayatımız ve ömrümüz akıp giderken gençliğimizi, sağlığımızı, zenginliğimizi, geleceğimizi, her şeyimizi israf ediyoruz. İsraf ve savurganlık bugün hayatımızın hemen her tarafını kuşatmış durumda. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "O gün size verilen bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz" buyurarak, Müslümanın hayatını gözden geçirmesi gerektiğine işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, "Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden" buyurarak, insanın yeryüzü serüveninde dikkat etmesi gereken öncelikli değerlere işaret etmiştir. Müminse, Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği bütün nimetlerin değerini bilir. Hiçbir nimeti ölçüsüzce israf etmez. Nefsini kontrol eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşmaz. Her işinde dengeli davranır. O hep tutumludur. Yemesinde, içmesinde, vaktini kullanmasında, konuşmasında, harcamasında, infak edişinde, insanlarla ilişkisinde, hatta Allah'a yönelişinde hep bu bilinçle hareket eder. Nimetler karşısında şımarıp lükse dalmaz. Rabbinin kainata koyduğu dengeyi gözetir. Sevgili Peygamberimizin yanında mücadele veren Allah erlerinin şu duasını zihninden hiç çıkarmaz. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı, taşkınlığımızı bağışla. Amin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz ve fiillerinde aşırı gidenler helak oldular buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünürsün diye sordu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese, isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Adam, ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

hakikatin peşinde bir sahabi, Selman-ı Farisi. Eğer iman Süreyya yıldızında olsaydı, şunlardan bir takım adamlar muhakkak ona erişirlerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz bu sözleri söylerken mübarek elini Selman-ı Farisi'nin üzerine koymuştu. Süreyya yıldızı kadar uzakta da olsa hakikati bulabilmek Selman-ı Farisi ve onun tabiatındaki insanların özelliğiydi demek ki. Öyle ya, niceleri yanı başında bir ömür geçirmelerine, ahlakının, iffetinin, dürüstlüğünün tanığı olmalarına rağmen Resul-i Zişan Efendimiz'e iman etmemişlerdi. Selman-ı Farisi ise çok uzaklardan gelmişti Medine'ye. Daha önce tanımadığı bu insanların arasına İran topraklarından gelip katılmıştı. İran'ın Rame Hürmüz şehrinde ateşe tapan Mecusi bir ailenin çocuğu olarak doğmuştu Selman-ı Farisi. Mecusi olarak yetişmiş, hatta kutsal ateşi yakma ve muhafaza etme işini üstüne almıştı. Varlıklı bir aileden geliyordu. Köyünün reisi olan babası kendisine son derece düşkündü. Yanından ayrısını istemezdi. Bir gün kendisi meşgul olduğu için çiftliğe Selman'ı gönderdi. Selman çiftliğe doğru giderken yolda bir kiliseye rastladı ve içeriden gelen sesleri işitince onları seyretmeye koyuldu. Gördükleri karşısında çok etkilenmişti. Vallahi bu bizim tuttuğumuz dinden daha hayırlıdır diye düşündü. Bu heyecanla güneş batana kadar çiftliğe gitmeyi bile unuttu. Eve döndüğünde babasına kilisede gördüklerinden bahsetti. Babası, oğlum atalarının dini daha hayırlıdır diyerek onu vazgeçirmeye çalıştıysa da Selman fikrinde ısrarlıydı. Babası onu engellemek için ayaklarına bukağa vurdu. Ancak Selman yine de bir yolunu bulup Hristiyanlara ait bir ticaret kervanıyla Şam'a doğru yola çıktı. Hristiyanlığın o günkü merkezlerinden biri olan Şam'a vardığında orada en üstün din adamı olarak görülen psikoposu buldu ve onun yanında kalarak Hristiyanlığı öğrenmeye çalıştı. Sonrasında yerine geçen kimseyle Şam'da kalmaya devam etti. Ancak bu kişi de bir müddet sonra hastalandı. Selman ona kendisinden sonra kime gitmesini tavsiye ettiğini sordu. O da Musul'daki bir şahsa işaret etti. Selman-ı Farisi'nin hakikat arayışıyla çıktığı yolculuk bu defa Musul'a uzanacaktı. Geçen zaman içerisinde önce Musul'a ardından Nusaybin ve Ammuriye'ye gitti. Ammuriye'de beraberinde kaldığı rahibin ölümü yaklaşınca Selman ondan da kendine tavsiyede bulunmasını istedi. O ise

Hristiyan bir rahip önermedi ama Hazreti İbrahim'in dini üzere gönderilecek bir peygamberin gelmesinin çok yaklaştığını haber verdi. Bu peygamberin Arap topraklarından çıkacağını ve iki kara taşlık arasında hurma bahçeleri olan bir beldeye hicret edeceğini söyledi. Ayrıca onun hediye kabul etmekle beraber sadaka almayacağını ve kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü bulunacağını ilave etti. "Gidebilirsen o beldeye git," dedi. Selman için yeni istikamet Arabistan toprakları olacaktı. Bir müddet daha Ammuriye'de kaldı. Ardından Kelp kabilesinden bazı kimselerle belli bir meblağ karşılığında anlaşıp Arabistan'a doğru yola çıktı. Ancak bu kimseler Vadil Kura'ya geldiklerinde onu köle olarak bir Yahudi'ye sattılar. Selman bir müddet burada kaldıktan sonra Medine'deki bir Yahudi'ye satıldı. Kudret-i İlahi böylece onu Efendimiz'e yaklaştırmıştı. Medine'ye hicretten bir süre sonra Allah Resulü'nün hicret haberini işitti. Vücudunu bir titreme sardı. İlk fırsatta yanında bulunan bir miktar yiyeceği alıp alemlerin efendisini görmeye gitti. Gerçekten aradığı kişi olup olmadığını anlamak istiyordu. Getirdiği yiyecekleri sadaka olduğunu söyleyerek Efendimiz'e yaklaştırdı. Resulullah kendisi yemeyip ashabına hitaben "İyiniz," buyurdu. Selman-ı Farisi "Bu bir," dedi içinden. Sonrasında tekrar bir şeyler getirdi ve bu defa hediye olarak ikram etti. Resulullah Efendimiz getirdiklerinden yedi. Bu da ikinci işaretti. Günün birinde fırsatını bulup nübüvvet mührünü de gördü. Gözyaşları içerisinde Müslüman oldu. Sonunda aradığı hidayet rehberine erişmişti. Yıllardır binbir engele çarparak diyarlar geçen coşkun su nihayet ummanına kavuştu.

Selman-ı Farisi için yeni bir hayat başlıyordu. İlk yıllarda köleliği devam ettiği için önemli hadiselere katılımı sınırlı kalıyordu. Daha sonra ise 300 hurma fidanı tutturması ve 40 ukiye altın ödemesi karşılığında serbest kalmak üzere sahibiyle anlaştı. Fahri Kainat Efendimiz 40 ukiye altının ödenmesini temin ettiği gibi fidanları dikme işinde de bizzat yardım etti. Hürriyetine kavuştuktan sonra İslam'a pek çok hizmetleri dokundu Selman-ı Farisi'nin. Hendek Savaşı'nda şehrin etrafına hendek kazılmasını tavsiye ederek Medine'nin korunmasına katkıda bulundu. Sonraki gazvelerde de daima peygamber ordusunun içinde bulunmaya gayret etti. Ashab-ı Suffe arasına katılarak Resulullah'ın sohbetiyle ilmini günden güne artırdı. Selman-ı Farisi, Resul-i Ekrem Efendimizin vefatından sonra Irak bölgesine yönelik fetihlerde yer aldı ve Hazreti Ömer tarafından Medain valiliğine getirildi. Kendisine verilen maaşı tasadduk edip, el emeğiyle geçinmeyi tercih eden güzide bir şahsiyetti. Hicretin 36. senesinde Medain'de vefat etti. Müminlerin Selmanül Hayr ve Selman-ı Pak lakaplarıyla andığı bir hakikat yolcusuydu o. Bize hakikatin peşinde olmayı ve kimin yanında olursa olsun hakka taraf durmayı öğreten sahabi efendilerimizdendi. Cenab-ı Hak bu güzel insanların örnekliğinde ömürler sürmeyi bizlere de nasip eylesin.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur.

0: da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, ''Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet.'' Ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama ne demiştin dedi. Adam, Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu, günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır dedi. İki kiraat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadar dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir şöyle buyurmuştur. Hiçbir

Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale'et Temimi'ye, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hint, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle devam etti: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı. Kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre, Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kâb'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Ticaret için birçok kafile ve kervanın uğradığı Yermük Nehri'nin kaynağına yakın bir yerde, Cebeli Arab'ın batı yamacında, denizden 850 metre yükseklikte verimli bir ovada kurulmuş olan Büsra'ya gitmişti. Talha bin Ubeydullah iyi bir tüccar ve cömert bir adamdı. Ticaret için gittiği Büsra'da bir rahiple karşılaştı ve ondan hayatını değiştirecek sözler işitti.
1: Ne diyorsun? Daha açık konuş benimle.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi. Biz İsa'nın yolunu takip edenler, onun geldiğini biliyoruz.
1: Nasıl, nereden biliyorsunuz?
2: Bize verilen İncil'de onun geleceği biliniyor. Uzun zamandır bekleniyordu. Ama artık bitti. O geldi, yaşıyor. Şu an senin beldende, Mekke'de.
1: Kim peki?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
2: Evet, o Ahmet. Ahmet.

0: Toparlanın çabuk. Malları geri yükleyin. Kervanı hemen hazırlayın. Gidiyoruz.
1: İyi ama daha yeni geldik. Hem bir şey de satmadık. Mallar olduğu gibi duruyor. Hem nereye gideceğiz ki?
2: Mekke'ye.
1: Mekke'ye mi?
3: İyi de biz zaten oradan gelmedik mi?
4: Talha bin Ubeydullah Mekke'ye döndü ve İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'le aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden dolayı her ikisi karineyn, yani yakın dost diye anılır oldular. Talha bin Ubeydullah Resulullah'ı çok sevmiş, onun yanında olmuş ve bir vakit vahiy katipliği de yapmıştı. Hazreti Peygamber'le uzun vakitler geçirmiş, gönlü huzura ermiş, ancak Resulullah'ın vefatından sonra hayli üzülmüştü. Zaman zaman dalgınlaşır ve kendi kendine hesaplaşırdı. Yine öyle bir an yaşıyordu. Kafasını karıştıran ve onu üzen bir şey vardı. Gözleri uzaklara dalmış bir halde kendi kendine düşünürken Hazreti Ömer onun bu halini fark etti.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun Talha. Talha bin Ubeydullah, sana sesleniyorum.
2: Aleyküm selam ya Ömer. Aleyküm selam.
5: Üzgün gördüm seni Talha. Nedir seni böyle düşündüren? Gündüz vakti gözlerin göğün mavisiyle dolmuş. Belli ki uzun zamandır düşüncelere dalmışsın. Söyle bakalım, seni böyle düşündüren şey de ne?
2: Resulullah'ı düşünüyorum ya Ömer. Kalbim onun sevgisiyle dolmuşken yokluğuna alışmak öyle zor geliyor ki.
5: O yok olmadı Talha. Kimse ona yok oldu diyemez. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz.
2: Doğru. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz. Fakat beni üzen şey başka. Aslına bakarsan hem sevindiren hem de üzen şey aynı.
5: Söyle Talha, neymiş seni hem sevindiren hem üzen şey?
2: Resulullah'tan duyduğum bir söz. Bir gün Allah Resulü o kadar müjdeleyici bir şey söyledi ki ve bu söz beni o kadar mutlu etti ki donup kaldım. Ne bir şey diyebildim, ne bir şey sorabildim. Konuşurken onu izliyor, onun gözlerinin içine bakıyordum. Sonra onun da bana baktığını fark ettim. Bilirsin ya Ömer, o baktığı zaman mutlu olursun. Konuşmadan sırrını paylaşmış gibi hissedersin. Seni anladığını anlarsın. Sorulmamış soruların cevaplanır. O zaman da öyle hissettim. Allah'ın Resulü bana baktıktan sonra, ben öyle bir söz biliyorum ki herhangi bir kimse onu ölüm anında söylerse o söz ruhunun cesedinden ayrıldığı esnada rahat etmesini sağlar ve kıyamet gününde onun için nur olur dedi.
5: Gerçekten bir müjdeye tanık olmuşsun Talha. Peki seni üzen nedir?
2: Beni üzen şey ya Ömer, o sözün ne olduğunu Resulullah'a sormamam. Neden bilmiyorum ama bu sözün ne olduğunu ona bir türlü soramadım. Şimdi ise o hayatta değil ve artık o sözün ne olduğunu öğrenmem mümkün değil. Şimdi sen söyle, nasıl üzülmeyeyim?
5: Demek buna çok üzülüyorsun ha Talha.
2: Evet, hem de çok.
5: O halde seni bu üzüntüden kurtarayım ha, ne dersin?
2: Nasıl? Nasıl olacak bu?
5: Ben o sözün ne olduğunu biliyorum.
2: Biliyor musun?
5: Evet.
2: Ama nasıl, nasıl bilebilirsin ya Ömer?
5: Çünkü o söz, Resulullah'ın amcası Ebu Talib ölüm döşeğindeyken ondan söylemesini istediği sözdü.
2: Demek öyle.
5: Evet.
2: Nedir o söz ya Ömer?
5: Kelime-i tevhid.
2: La ilahe illallah.
5: Evet, la ilahe illallah Talha. Eğer bundan daha faydalı bir söz olsaydı Resulullah mutlaka ona o sözü söylerdi.
2: Allah senden razı olsun ya Ömer. Beni üzen şeyi giderdin. Allah da senin sıkıntılarını gidersin.
5: Amin Talha, amin.

0: Hadislerin hikayeleri.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim.

0: sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Biz demenin en güzel hallerinden biridir kardeş olmak. Bazı kardeşlikler kandan gelse de bazı kardeşlikler candandır. Aynı duada buluşmak, aynı gökyüzünün altında secdeye durmaktır. Bir diğerimiz için de yaşamının değerini iyiliklerimize kadar hissedebilmektir. Bir kardeş, karanlıkta yolunu kaybedenin elinden tutar, ekmeğini bölüşür, kardeşinin derdiyle dertlenip sessizce destek olur ve onu ayağa kaldırır. Her Müslüman bir diğer Müslümana kardeştir der Efendimiz. Asırlar evvelden uyarır bizleri. Kardeşinize zulmetmeyin ve onu yardımsız kendi haline bırakmayın. Çünkü kardeşlik yalnızca aynı safta durmak değil, zor zamanda omuz omuza verebilmektir. Kardeşlik sevinci çoğaltmak, acıyı paylaşmaktır. Bir yaraya merhem olmak, bir gönlü tamir etmektir. Kimi zaman bir lokmayı bölüşmek, kimi zaman bir duayı geceye emanet etmektir. Çünkü bilir ki kalpten çıkan bir dua mesafeleri aşar. Ne değişti? Unuttuk mu? Neden bu sadece ben tavrı? Zamanın şaşalı deptebesine mi aldandık? Yoksa kalplerimiz mi ağırlaştı? Yükünü taşıyamaz mı oldu ötekinin acısının?

Oysa biz, birinin yarası kanadığında hepimizin canı yansın diye ümmet kılınmadık mı? Bir mazlumun ahı arşı titretirken nasıl olur da kulaklarımız sağır, kalplerimiz sağ kalır? Unutursak kardeşliğimizi, selamlaşmak yabancılaşır bize. Göz göze gelmek zul gelir. Kaçındığımız gözler benim değil diyen vicdanlara dönüşür. Kardeşlik fedakarlık ister, sabır ister. Kimi zaman sussan da kardeşin için, kimi zaman da hakkı haykırmanı ister. Çünkü kardeşlik rahatını bozmayı göze almaktır. Kendi nefsinin önüne bir başkasının ihtiyacını koyabilmektir. Kardeşlik kaybedildiğinde dünya kalabalık, bulunduğundaysa bir kalp kadar yakındır. Ve biz ancak biz olabildiğimizde Rabbin rahmetine layık bir ümmet olabiliriz. Şimdi soralım kendimize. Bir kardeşin elinden tutmaya ne kadar yakınız? Yoksa hala sadece kendimizi mi kurtarmanın derdindeyiz?

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Bir kısım toprak ise su emmeyen sert bir toprak olup suyu tutar ve biriktirir. Allah Teala o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."

0: Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur.

0: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme entesselam ve minkesselam tebârekte ya zel celâli vel ikram.
2: Allah'ım sen barış ve esenliksin. Barış ve esenlik senden gelir. Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım sen ne mübareksin. Kelime anlamlarından biri de barış olan İslam'ın hedefi, insanlar arasında barış ve huzuru yerleştirmektir. Cennetin isimlerinden biri, barış yurdu anlamına gelen Darus Selam'dır. Rabbimizin güzel isimlerinden biri de Esselam'dır. Hazreti Ayşe annemiz, Allah Resulü'nün namazda selam verdikten sonra Rabbimizi bu güzel ismiyle yücelttiğini haber vermiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz, Medine'ye hicret ettikten kısa süre sonra, orada barış ortamını oluşturmak için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda ilk hedefini, İslam öncesinde aralarında sık sık anlaşmazlık yaşayan Evs ve Hazreç kabileleriyle Mekke'den gelen muhacirleri birbirlerine kardeş yaparak gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra Peygamberimiz Medine'de yaşayan Yahudi kabileleriyle görüşmeler yapıyordu. Görüşmeler sonunda taraflar arasında 47 maddeden oluşan ve Batılı araştırmacılar tarafından ilk yazılı anayasa olarak kabul edilen Medine Vesikası imzalanmıştı. Medine Vesikası'nda siyasi birliğin sağlanması, din ve vicdan hürriyeti, can, mal ve namus güvenliğinin hukuki güvence altına alınması gibi temel hükümler yer alıyordu. Ve bu sözleşme Yahudiler bozana kadar yürürlükte kaldı. Müslümanlar barış toplumunu devam ettirmek adına nasıl Medine Sözleşmesi'nin tüm şartlarına riayet etmişlerse, ilk anda kendi aleyhlerine gibi görünen Hudeybiye Anlaşması'nın uygulanmasında da aynı hassasiyeti göstermişlerdir. Müslüman olup Peygamberimize sığınan Ebu Cendel'in babası, anlaşma gereği oğlunun kendisine teslim edilmesini istemiştir. Tüm Müslümanlar gibi üzüntü duymasına rağmen anlaşmaya sadık kalan ve Ebu Cendel'e sabırlı olmasını tavsiye eden Allah Resulü, "Biz bu kavimle anlaşma yaptık. Onlara hıyanet edemeyiz." demiş ve genci babasına teslim ederek barışın bozulmasına izin vermemiştir. Sulh hayırlıdır ilkesini hayatın

0: her alanında uygulayan sevgili Peygamberimiz, insanların arasını düzeltmenin nafile ibadetlerden daha değerli olduğunu ifade etmiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen

daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına

Sığınmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Allah, evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Allah Teala, benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tevazu, mütevazi oluşu konusunu işliyoruz. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, وَلَمَّا فُتِحَتْ عَلَيْهِ مَكَّةِ وَدَخَلَهَا بِجُيُوشِ الْمُسْلِم۪ينَ. Mekke fethedilip de İslam askerleriyle Resul-i Kibriya Efendimiz Mekke'ye girdiği vakit تَعْتَعَ عَلَى رَحْلِهِ رَعْشَهُ حَتَّى كَادَ يَمَسُّ قَادِمَتَهُ tevaduan lillahi teala. Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak girerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ya olan üstün tevazu sebebiyle mübarek başını eğiyor. Öyle ki diyor, mübarek başı semerin ön kaşına değecek kadar eğilmişti. Semerin ön kaşına değecek kadar başını yere eğmişti Efendimiz. Tevazuundan dolayı. Halbuki genellikle kumandanlar ne yaparlar? Müzaffer bir eda ile giderler değil mi? Başları dik. Efendim ben fethettim edasıyla girerler. Efendimiz öyle yapmıyor. Başı neredeyse devenin bindiği hayvanın sırtına değecek kadar yere eğilmiş vaziyette. Ve min tevâdîhi sallallahu aleyhi ve selleme kavluhu. Şu hadisi şerifler Bahre Alem sallallahu aleyhi ve sellemin tevazuunu gösterir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazuunu dile getiren bazı hadisi şerifleri müellifimiz Kadı İyaz buraya almış. Efendimiz şöyle buyuruyor. La tufaddilûni alâ Yunus ibn Metta. Beni Yunus bin Metta'dan, yani Yunus peygamberden daha üstün tutmayın. Efendimiz'i öyle bir şey yapmışlar, ölmüşler, methetmişler de o Yunus'tan daha üstündür filan gibisinden. Öyle yapmayın diyor. Beni Yunus peygamberden daha üstündür diye konuşmayın. Böyle bir şey söylemeyin. Ve la tufaddilu beynel enbiyai. Peygamberleri birbirine üstün tutmayınız. Böyle yapmayın. Peygamberlerin hepsi kardeştir. Ata bir kardeştir malum. Onları filan ötekinden daha üstündür demeyin. Ve la tuhayyiruni ala Musa. Beni Musa peygambere üstün tutmayın. Bir gün bir Müslüman bir Yahudi ile konuşurken Müslüman demiş ki, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem alemlere üstün tutan Allah'a yemin ederim. Yahudi de durur mu? O da demiş ki, Musa'yı alemlere üstün tutan Allah'a yemin ederim ki. Müslüman dayanamamış, adama bir yumruk atmış. Yahudi de gitmiş, Efendimiz'e şikayet ediyor. Ben böyle dedim, beni dövdü diyor. Seyyid-i Kainat Efendimiz bunun üzerine buyuruyor ki, beni Musa peygambere üstün tutma. Öyle de. İşte böylesine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu sahibiydi sevgili kardeşlerim. Yine aynı konudaki hadisi şeriflerinden biri. Ve nahnu ehakku bişşekki min İbrahim. Resul-i Sakaleyn Efendimiz bir başka hadisi şerifinde buyuruyor ki, hani Hazreti İbrahim'i bilirsiniz. Demişti ki, ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster. Allah Teala da buyurdu, İbrahim inanmıyor musun? Benim ölüleri nasıl dirilttiğime sen inanmıyor musun? Elbette inanıyorum ya Rabbi dedi, ama kalbim iyice tatmin olsun istiyor. Tabii ki inanıyorum sana, ama imanım daha da artsın diye arzu ediyorum demişti. Şimdi bu konu söz konusu olmuş da diyor ki Efendimiz, ölen birinin yeniden diriltilmesinde Hazreti İbrahim şüphe etmemiştir. Öyle bir şey olmamıştır. Şayet o şüphe etseydi, bu hususta
şüphe etmeye biz ondan daha haklı olurdu. Hazreti İbrahim şüphe etmemişti. Yani bu sözü söylerken Allah Teala'nın yaratmak kudretinde bir şüphesi yoktu. Öyle anlamayınız. Kalbi daha bir tatmin olsun diye arzu etmişti. Şayet bir şüphe söz konusu olsaydı biz ondan daha fazla şüphe etmeye layıktık diyor. Benim atam İbrahim şüphe etmezdi diyor. Kendi tevazuunu böylece ortaya koyarak şüphe söz konusu olsaydı biz şüphe ederdik diyor. Hazreti Yusuf'la ilgili de bir ifadesi var. Velev lebistü ma lebise Yusuf fissicin leecebtü da'iye. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Yusuf'u methediyor bu ifadesinde. Şayet ben zindanda Yusuf gibi uzun süre kalsaydım diyor. Hazreti Yusuf kral tarafından gönderilmişti. Hani kral demişti ki onu hapisten al gel. Onu ben azat ettim. Buraya gelsin demişti. Ama Yusuf Aleyhisselam kabul etmemişti. Öyle git efendime söyle bakalım o kadınlar ellerini niye kestiler? Bir o kadınlarla görüştüm. Benim hapishaneye düşmeme onlar sebep olmuştu. Yani benim suçsuzluğum bir ispat edilsin demişti. Ve çıkmamıştı hapiste. Ama diyor şimdi ben olsaydım çıkardım diyor. O benden daha üstün demek istiyor. Öylesine deneyiz. Ve kâle lillezî kâle lehu ya hayral veriyye zâke İbrahim. Adamın biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey yaratılmışların en hayırlısı diye hitap etmiş. Efendimiz o İbrahim'di diyor. Yaratılmışların en hayırlısı İbrahim'di. Bana öyle bir şey söyleme diyor. Tevazu'a bak. Halbuki Allah Teala onun için ne diyor? Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemî. Biz seni alemlere rahmet olarak yarat. Bize bir talimat veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biri sizi methettiği vakit gurura kibire kapılmayın. Bir şey söyleyin, işin içinden çıkın. Ya ben senin zannettiğin gibi biri değil. Ona büyükler layık mesela gibi bir sözler söyleyerek işin içinden çıkmamızı bize böylece tavsiye ediyor. En büyük kendisi olduğu halde bunu da bildiği halde alemlere rahmet olarak yaratıldığını bildiği halde ki ayeti kerimi ifade ediyor. Diyor ki yaratılmışların en hayırlısı ben değilim. O benim atam İbrahim'di. Ve seyyetil kelamu ala hazihil ahadis bade haza inşallahü teala. Yakında ileride inşallah iki cihan güneşi Efendimizin tevazuunu gösteren başka hadisi şerifler okuyacağız diyor müellifimiz. Bir başka hadisi şerif rivayet ediyor. Ve an Aişete vel Haseni ve Ebi Saidi ve gayrihim fi sıfatihi sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'duhum yezidu ala ba'd. Ashab-ı kiramdan Hazreti Aişe, Efendimizin torunu Hazreti Asa, tabiinden Ebu Said el-Hudri ve daha başkalarından Seyyid-i Kainat Efendimizin özellikleri hakkında rivayet edilen hadisler okuyacağız inşallah. Bu hadislerin bir kısmında daha farklı ve daha fazla bilgiler vardır diyor müellifimiz. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evindeki hayatını anlatıyor bize. Evinde ne yapardı? Dolayısıyla Müslümanlar evlerinde nasıl davranmalıdırlar? Yani hepimizin arzusu mutlu bir yuva da yaşamak değil midir? Evet, mutlu bir yuvada yaşayabilmek için erkekler olarak bizim de yapacağımız işler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde neler yaptığını muhtelif hadisi şeriflerden Kadı İyas rahimahullah derlemiş ve buraya nakletmiş. Yani bunların hepsini birden ihtiva eden bir hadisi şerif yok. Üçünü beşini, ikisini üçünü ele alan hadisi şerifler var. Efendimiz ne yaparmış evinde? Kâne fî beytihî fî mihneti ehlihî yeflî sevbehû ve yahlibu şâtehû ve yerkâu sevbehû ve yaksıfu nâlehû ve yakdumu nefsehû. Sultan-ı Enbiya Efendimiz evinde ailesinin hizmetinde bulunurdu diyor. Elbisesini kendisi temizlerdi. Yani
onu her zaman yaptığı bir şey değil ama gerektiği zaman elbisesini kendisi temizler. Koyununu sağardı. Hatta sefere gönderdiği bazı sahabilerinin evinde ki keçileri kendisi gider sağardı. Çünkü çocuklar kalmış geride. Çocuklar da o işi yapamayacağı için kendisi gidiyor. Keçileri sağıyor, sütünü veriyor onlara. Koyunları sağardı. Yamanacak elbisesini kendisi yamardı. Papucunu kendisi tamir ederdi. Ve yakummül beyte ve yakülül ba'ira ve ya'lifu nadihahu ve ya'kulu ma'al khadimi ve ya'cinu ma'aha ve yahmilu bida'atahu minessuk. Seyyid-i Kainat Efendimiz evini süpürürdü. Sırtında su taşıdıkları devesi vardı. Arapların öyle. Sırf su taşıdıkları develer olurdu. Nadık diyorlar ona. Onun yemini bizzat verirdi. Devesini bağlardı. Hizmetçiyle birlikte oturur ve onunla birlikte yemek yerdi. Diğer Arapların, müşriklerin daha doğrusu yapmadığı bir şey. Hizmetçiyle beraber hiç oturulur, beraber yemek yenilir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara değer verdiği için, onları adamdan saydığı için böyle yapar. Hizmetçiyle birlikte hamur yoğur. Ve bir olay anlatılacak şimdi. Çarşıdan satın aldığı şeyleri başkasına taşıtmaz, kendisi taşırdı. Enes İbni Malik rivayet ediyor. Ve an Enes'in radıyallahu anh, İn kânetil emetü min imâi ehlil medîneti lete'akuzu biyedin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fetantaligu bihi haysu şâet hatta takdiye hacetehu. Demin okuduğumuz rivayetin bir farklı tarikidir bu. Müellifimiz onu da almış. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Medinelilerde bir adamın bir cariyesi vardı. Bu hizmetçi Resul-i Ekrem'in yanına gelir, elinden tutardı, müşkülünü halletmesi için onu alıp istediği yere götürür. Biraz da özürlüymüş, onun için Efendimizin elinden tutuyor, gel seninle yapacak bir işim var diyor, onu alıyor götürüyor. Efendimiz itiraz etmiyor, onunla beraber yürüyüp gidiyor. Evet, ve dehale aleyhi racülün. فَيَصَابَتْهُ مِنْ هَيْبَتِهِ رِعْدَتُ فَكَالَلَ Bir gün adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce titremeye başladı. Genellikle böyle olurdu. Efendimizin heybeti basardı insanları. Peygamber heybeti. Onu görür görmez adeta korkar ve titrerlerdi. Onu o görünüşü, heybetli görünüşü karşısında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu korkup titreyen adama buyurdu ki hevvin aleyke, rahat ol kardeşim, korkma. Fe inni lestu bi melikim, ben kral değilim ki, ne korkuyorsun? İnnemâ enebnum ra'etin min Kureyş'in te'külül hadîf. Ben Kureyş kabilesinden, güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Benim neyimden korkuyorsun? Nasıl teskin ediyor adamı, bakınız nasıl sakinleştiriyor. Neyimden korkuyorsun, ben kral mıyım? Ben Kureyş'ten kuru et yiyen, güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum, benim neyimden korkuyorsun ki? Böylesine mütevazı görüyor. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Hüreyre Hazretleri anlatıyor. Annebi Hüreyre radıyallahu anh. Dehaltü s-suğa me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme peştera seravile. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çarşıya gitmiştim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iç çamaşırı satın aldı. Ve kâle lil vezzani, zin ve erci. O zamanki paralar bizim paramızdan farklı. Yani ya gümüş oluyor ya altın oluyor. O da tartılarak değerlendiriliyor. Parayı ödediği kimseye, diyelim ki dükkanın sahibi, muhasibi neyse, ona buyurdu ki alacağın ücreti parayı tartarak al, biraz da fazla, yani benden biraz fazla, hak geçmiş diyor yani. Ve zekerel kıssate ve uzun da diyor müellif,
bu hadis-i şerif olsun da ben onun saltarak buraya alacağım. Ebu Hureyre Hazretleri diyor ki fevesebe ila yedim nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yukabbiluha. Parayı alan o adam Peygamberi Zişan Efendimizin elini öpmek için ileri atıldı. Fakat Efendimiz elini çekiverdi diyor. Adam Peygamber aleyhissalatü vesselamın elini öpmek istiyor, ondan şeref duymak istiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir tevazu kaidesi öğretmek istiyor. Ve cezebe yedehu, elini çekti. Ve kale, buyurdu ki, Hâzâ tef'aluhul e'âcim bi mülûkihâ ve lestu bi melikî. İnnemâ ene racülüm minkum. Adama buyuruyor ki, bu el öpme işi var ya kardeşim, bu acemlerin krallarına yaptığı bir iştir. Ben bir kral değil. Ben sizin içinizden biriyim. Sizden biriyim. Ne kadar enteresan bir şey değil mi? Tevazu öğretmek istiyor. Yoksa o bilmiyor mu mübarek elinin öpülmeye ne kadar değer olduğunu? Bunu Efendimiz bilmiyor mu? Biliyor. Ama burada elini öpmek isteyen adamın niçin öpmek istediğini bilmiyor mu? Adam samimi Müslüman. Ondan bereket umuyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir edep dersi veriyor o zata. Yani mütevazı olmak lazım demek istiyor Efendimiz. Sümme ahaze seraviyle sonra o parasını ödediği iç çamaşırlarını aldı. Kim anlatıyor? Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Fezehebtü li ehmilehu fekal. Onları alıp ben taşımak istedim diyor. Efendimizin satın aldığı şeyleri alıp ben taşımak istedim. Fekal buyurdu ki, sahibu şey'i ehakku bi şey'ihi en yahmilehu. Bir şey kiminse onu sahibinin taşıması daha münasiptir diyor. Vermiyor. Ben kendime ait eşyayı kendim taşırım buyuruyor. Ne tevazu sevgili kardeşler, ne tevazu. Her şeyinde bir incelik var, bir hikmet var, bir ders var. Bize bunları öğretiyor. Tabii yük ağırsa başkasından yardım isteriz. Yardım etmesini bekleriz efendim. Ama değilse, kendimizin taşıyabileceğimiz cinsten bir şeyse onu bizzat taşırız. Başkasına onu yük etmeyiz. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Allah Teala Hazretleri bize örnek olsun diye göndermiştir. Onun her sözü, her hareketi, her davranışı bize numunedir, örnektir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi iyi tanımamız lazım. Samimi bir mümin olmak istiyorsak, bizim örneğimizde madem ki odur, o halde onu iyi tanımamız lazım. Nasıl tanıyacağız? Hadis-i şeriflerini okuyarak tanıyacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri bizim için bir rehberdir. Gideceğimiz yolu aydınlatan birer ışıktır. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Sıkıntılarımızı izale buyursun. Ve hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu tertemiz tutmuş olur.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için görmemiştim. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resulü, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi, üstelik ondan benim çocuklarım var derdi.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş" buyurdu.

Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah, onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
3: Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Yaratılışı ve ihtiyaçları gereği insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Zira insanlar birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. İhtiyaç duyduğumuzda aile, akrabalar ve komşular yardım isteyeceğimiz en yakın kimselerdir. İslam dininde komşu hakkı en önemli haklardan biridir. İnsanın toplum hayatında en yoğun ilişkisi komşularıyladır. İslam'da komşuluk sınırları yakın ve uzak komşu kavramlarıyla çizilmiştir. Buna göre bir mahallede, bir şehirde oturan insanlar birbirlerine komşudur. Bu komşulukta din, dil, ırk, cinsiyet ve soy ayrımı yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem komşuluğu genellikle kul hakkıyla ilişkilendirmiş, konunun önemini şöyle vurgulamıştır. Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayacağı kimse cennete giremez. Bu nedenle Müslümanın komşusuna karşı birçok yükümlülüğü vardır. Allah Resulü, "Sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın." buyurarak güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkat çekmiştir. Müslüman, komşusuna selam vermeli, onun halini sormalı, hastaysa ziyaret etmeli, zor zamanlarında yanında olmalı ve üzüntüsünü paylaşmalı, kusurlarını affetmeli, ekmeğini bölüşmelidir. Kişi, komşusu tarafından yapılan ikramı küçümsememelidir. Komşusunun kendisine karşı güvenini zedeleyen sözlü ya da fiili her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında komşunun iyi ya da kötü şahitliğinin büyük önem arz ettiği mesajını vurgular. Bu nedenledir ki, kişinin diğer komşusuna iyi mi yoksa kötü mü olduğu değerlendirmesi, Allah katında bir şahitliktir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşularına iyilik yapmalıdır. Müslüman, komşularıyla yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma içerisinde olmalı, onlara karşı son derece kucaklayıcı, bağışlayıcı ve hoşgörülü davranışlar sergilemelidir.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm demiştir.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu an babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

Ümare el-Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca! Yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevt ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.

Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer.

Abdülmelik bin Mervan, Mekke valisi olan Nafi bin Alkame ile bir memurunu zekat mallarını toplaması için görevlendirmişti. Görevli, Sa'r bin Deysem adında yaşlı bir adamın yanına vardı ve "Ben koyunlarının zekatını almak üzere gönderildim," dedi. Yaşlı adam, "Hangisini almayı düşünüyorsun?" diye sordu. O da, "Koyunların memelerine bakar, iyisini alırız," dedi. Sa'r bunun üzerine başından geçen bir olayı şöyle anlattı. "Ben Resulullah zamanında şu vadilerin birinde koyunlarımın başındaydım. Bir deveye binmiş iki adam çıka geldi. Kendilerini Resulullah'ın gönderdiğini ve koyunların zekatını almaya geldiklerini söylediler. Onlara ne vermem gerekiyor deyince bir koyun dediler. Bunun üzerine ben iyi süt veren ve etine dolgun bir koyuna yöneldim. Onu tutup onlara getirdim. Görevlilerden biri bana bu kuzusu olan bir koyundur. Resulullah kuzusu olan koyunu almamızı yasakladı," dedi. "Peki nasıl bir şey alırsınız?" dedim. Onlar, "Bir yaşındaki dişi oğlak veya bir yaşını bitirip iki yaşına basmış olanı," dediler. Ben de yaşı geldiği halde henüz hiç kuzulamamış olan birini tutarak kendilerine getirdim. Onu alıp devenin üzerine koydular, sonra da gittiler.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellem ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere girişteki ayeti kerimeler İmam Nevevi'nin sıraladıkları. Bunları okuyoruz. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah ve kâlellezîne utul ilme. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ilim sahipleri de dedi ki, veylekum, size yazıklar olsun. Belli ki ilim sahipleri Karun'un ziyneti üzere halkın arasına çıkmış olduğu o sahneden etkilenmemişler. Halbuki dünyayı murad edenler içine düşmüşlerdi bu sahnenin. Derin bir özentiye ve derin bir hayranlığa girmişlerdi. Ama şimdiki ayeti kerimede Cenab-ı Hak ilim sahiplerinin sözüne yer verdi. Hak Teala bize demek istiyor ki, dünyayı murad etmekten çıkabilmek ilimle olur, hakikati görmekle olur. Yoksa Cenab-ı Hak şöyle diyebilirdi, وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Dünyayı murad etmeyenler de dediler ki diyebilirdi. Ama onu demekten daha fazlasını dedi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ. İlim sahipleri dediler ki buyurarak, dünyanın cazibesinden çıkabilmenin yolunun ilimden geçtiğini bize öğretti. Hak Teala وَقَالَ الَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْآخِرَةَ de diyebilirdi, ahiret yurdunu murad edenler de diyebilirdi. Ama onun yerine ilim sahipleri dedi. Çünkü akleden ve dolayısıyla da ilim yapan kimseler hem dünyanın demo bir uygulama olduğunu, belli bir ecel ile tayin edildiğini, sınırlı ve kısıtlı olduğunu bildiklerinden Cenab-ı Hakk'ın sonsuz vaadindeki geleceğe yönelirler. Dünyayı üzerlerine düştüğü kadar, sorumlulukları kadar yaşar, sonsuz beklentilerle dünyaya asılmazlar. Sonsuz arzularıyla Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunurlar. İşte bunlar ilim sahipleridir. Hem dünyanın cazibesini gözlerinde yine ilim ile sıfırlayabilir, hem de ahiretin cazibesini gözlerinde yine Cenab-ı Hakk'ın kelamıyla aklederek tespit ederler, teşhis ederler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ilim sahipleri de dediler ki, وَاِيْلَكُمْ, size yazıklar olsun. Baktılar ki dünyayı murad edenler, Karun'un bu zengin ve gösterişli geçişinden çok etkilendiler. Onları uyandırmak istediler. Çünkü zenginin zenginliğini görüp ona kapılmak, varsa da yoksa da onun gibi sahip olduğu şeylere sahip olmak için derin bir iç geçirmek, bu ancak dünyayı murad edenlerin içerisine düşebileceği bir gaflet. Zira ahireti murad edenler dünyanın zaten geçici olduğunu bildiklerinden, birilerinin elinde şimdilik bir şeylerin fazla olmasından rahatsız olmazlar. Aynı teknoloji marketlerdeki gibi. İçeri giriyorsunuz. Çok kıymetli, değerli cihazlar var, aygıtlar var. Ama hepsi sağlam bağlar ile platformlara tespit edilmişler. Elinize alabilirsiniz. Oracıkta kullanmaya çalışabilirsiniz. Ama çıkarken yanınızda götüremezsiniz. Arkasından bağlı çünkü onlar. O yüzden kimse kimsenin elindekine öykünmez. Çünkü bilir ki aslında onun olmuyor. Şimdilik elinde tutuyor. Birazdan bırakıp buradan çıkmak zorunda. Akleden müminler de böyle görürler. Zenginleri mutlak zenginlik üzere görmezler. Yakında benim gibi buradan sıfıra sıfır, elde var sıfır olmak üzere ayrılıp toprağa gömülecek. Veren de Allah, alan da Allah. Vermiş, yokluyor onu şimdi. Bir süre sonra geri alır. Bunlar elde kalmadığı için asıl olan kalıcı bir şeyleri biriktirmektir. Zaten kaybedeceklerini biriktirmek absürt bir duruma tekabül eder. O yüzden öğrenmek, ilim sahibi olmak, bilgiye kavuşmak kişinin temyiz kapasitesini artırır. Ayırt edicilik, doğrusunu yanlışını kavrayabilmek. Bilgidir insanda farkındalık oluşturan ve böylece doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini, adalet ile zulmü ayırt edebilmesini sağlayan ve hatta bunlara yönelik olan duygularını kontrol edebilmesini sağlayan. İlim olmazsa kişi Allah'tan korkmaz. Cenab-ı Hak'tan korkmaz ve Cenab-ı Hak'tan çekinmez ise bir şeylerin doğrusunu yanlışını ayırt etse dahi yanlışından geri durabilecek bir kıvamda olmaz. Aksine Cenab-ı Hak yokmuşçasına bir heyecanın içerisine girince daha fazlasını elde etmek için her türlü gayrimeşru yollara başvurabilmeye başlar. Karunlaşma hevesi kişide beliriverir. Artık zulmü göze alır, artık haramı göze alır, artık usulsüzlüğü göze alır, artık hırsızlığı göze alır. Varsa da yoksa da hepsi dünyadan ibaret sananların böyle yoldan çıkmaları ve böyle vahşileşmeleri, böyle kötüleşmeleri işten bile değildir. Çünkü ilim kulu Rabbine bağlar. Fe'alem ennehu la ilahe illallah. Allah'tan gayrı bir ilah olmadığını dahi ki kelime-i şehadetimiz, İslam'a ilk adımımız Cenab-ı Hak ilme bağlamıştır. Öyle sadece lafızları tekrardan ibaret değil, kulun kalbinin de buna eşlik ettiği, böylece imanının kalbine işlediği bir süreç. Böyle adım atacak, böyle öğrenmeye başlayacak ki sonunda her şeyin sahibi ve maliki olan mutlak zenginliğin kendisine ait olduğu Hak Teala'nın önünde heyecanlansın. Onun önünde el bağlasın. Eğilirken, secdeye giderken ona yakınlaşmanın zevkini ve heyecanını içinde hissetsin. Onunla ayrı düşmekten kaçınsın, hatta korksun, titresin. Bunların hepsi ilimli olur. Hak Teala buyurdu ki, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Allah'tan ancak kulları arasında ilim sahipleri korkar, çekinir. Eğer öğrendiği bir şeyler yok ise gözü kara olur, cahil olur. Bir bakmışsın hayatında Cenab-ı Hakk'ı umursamadığı şeylere imza atıyor. Allah'ın olmaz dediklerini yapıyor. Olur dediklerinden kaçınıyor, uzak duruyor. Emrettiklerini ciddiye almıyor vesaire. İşte denklemden, yani düşünce denkleminden Allah'ı çıkarmanın yolun sonunda kişiyi vardıracağı o seküler dünya. Böyleleri zengin kimselerin karşısında ezik hissederler. Ama ilim sahipleri, tabii gerçek ilim sahipleri, Onlar derlermiş ki vaylakum, ey halk, ey insanlar, size yazık değil mi? Kalkmışsınız adamın birinin zenginliğine, imreniyorsunuz, iç geçiriyorsunuz. Halbuki sevabullahi hayrun, Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Dünyada filancanın mülkü mü yoksa Allah'ın sevabı mı? Kul demeli ki tabii ki Cenab-ı Hakk'ın sevabı. Çünkü kalıcı vel baqiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun meradda. Çünkü hem kalıcı hem hak katında sonsuzluğa açılan nimetler yurdunun basamağı adeta. Halbuki sadece dünya ile ilgili olan söylemlerin kalıcı gerçek bir çıktısı olmadığından var güçleriyle bunların peşine düşenlere helal haram demeden, doğru yanlış demeden, usulüne uygun yahut usulsüz ayırt etmeden illaki dünyadan bir şeylere kavuşayım, elde edeyim diye koşturanlar zenginliğe erseler dahi sonucunu yaşayamazlar. Bir süre sonra da bunları da kaybetmek zorunda kalırlar. Dolayısıyla doğru perspektif ilimdir ve ilimle bakan kimseler böylelerin bu zavallı hallerini gördükçe acırlar. Onlara derler ki veylakum, yazıklar olsun size. Sevabullahi hayrun, Allah'ın sevabı, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği karşılık ve ecir daha hayırlıdır. Limen emene, iman eden bir kimse için. Ve amile salihan, ve salih ameller işleyen kimseler için. Sadece iman edenler deseydi Cenab-ı Hak, böylece salt iman etmenin bizi kurtarabileceğini zannedebilecektik. Ama yetmedi. Limen amene ve amile saliha, iman edenler ve salih amelleri işleyenler. Böylelerinin elde ettikleri sevaplar elbette ki daha hayırlıdır. Biz de ahireti amaçlamak istiyoruz. Dünyanın geçici olduğunu zaten görüyoruz diyen bir kimsenin hayata dair yaklaşımı farklı olur. Dünyayı elde etmek için ahiretini riske atmaz. Günden güne sürekli sevap biriktirmeye çalışır. Kazanıp elde ettiği malı mülkü serveti dahi günden güne sevaba dönüştürmeye çalışır. Onları Allah yolunda infak eder. Bilir ki buradan ayrılıp gittiğinde yanında sadece sevaplarını götürebilecektir. Malların hepsi geriye kalacak. Hiç akıllıca değil. O yüzden ayetin sonundaki وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ çok önemli. Ancak sabredenler bu güzelim sonuca kavuşabilirler. Bir günlük, iki günlük bir hadise değil. İster zenginlik planlarında olsun, ister kariyer planlarında olsun, ölçüyü gözetenler, Yaradan'ın helal ve haram ayrımına dikkat edenler, içten içe asıl gayelerinin ahiret olduğunu bilenler, işte kurtulacak olanlar onlardır. Yoksa dünyayı murad edenler, dünyanın peşini kovalayanlar, varsa da yoksa da buradaki hayatlarını önceleyenler ziyan ederler. Her şeylerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirler. Ben bu duruma düşmek istemiyorum diyen herkesin Cenab-ı Hakk'ın indirdiği ve ilmin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ile ciddi bir yakınlık oluşturması gerekir. Böylelikle Kur'an onun elinden tutsun ve cennete doğru onu götürmeye başlasın. Çünkü Allah'ın Resulü buyurdu ki, kim bu Kur'an'ı önünde tutar, kendine önder kılarsa, sakahu ilel cennet, o onu alır cennete götürür. وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَاءَهُ, bir kimse Kur'an'ı arkasına atarsa, جَرَّهُ اِلَنْ نَارِ, bu kez aynı Kur'an onu gerisin geri cehenneme sürükler. Bu ayeti kerimeyi ele almışken şunları not edebiliriz. Şayet kendimizi tıpkı Karun'un özentisi içerisinde iç geçirenler gibi görüyorsak, o zaman buradan çıkmanın yolu ilim yapmaya çalışmak, öğrenmeye çalışmak, bilgilenmeye çalışmak olmalı. Kul ilim ile duygularını zapt edebilmeye muvaffak olur. Hele hele bunu sürdürülebilir kılmak, çünkü Cenab-ı Hak ancak sabredenlerin varabileceği o kalıcı ecirden söz etti. Şu halde kul da öğrenmenin yolunu tutmalı. Başta Allah'ın kitabını, sonra Resulullah'ın sünnetini, siretini ve Cenab-ı Hakk'ın kitabında bakın, inceleyin, görün, anlamaya çalışın diye yönlendirdiği alemi okuyarak geçirir hayatını. Bunları öğrendikçe Cenab-ı Hakk'a saygısı artar. Bunları öğrendikçe Cenab-ı Hakk'a olan güveni artar. Ahireti gözle görürcesine gözünde somutlaştırabilmeye başlar. Ve bu kez o ahiretin uğrunda değil faydasından çıkarından vazgeçmek yeri gelir canını bile feda eder. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de Hadis Sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Müslüman kadınlar, hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin." İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu. Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Zemzem verdim, onu ayakta içti.

0: Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Ticaret için birçok kafile ve kervanın uğradığı Yermük Nehri'nin kaynağına yakın bir yerde, Cebeli Arab'ın batı yamacında, denizden 850 metre yükseklikte verimli bir ovada kurulmuş olan Büsra'ya gitmişti. Talha bin Ubeydullah iyi bir tüccar ve cömert bir adamdı. Ticaret için gittiği Büsra'da bir rahiple karşılaştı ve ondan hayatını değiştirecek sözler işitti.
1: Ne diyorsun? Daha açık konuş benimle.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi. Biz İsa'nın yolunu takip edenler, onun geldiğini biliyoruz.
1: Nasıl, nereden biliyorsunuz?
2: Bize verilen İncil'de onun geleceği biliniyor. Uzun zamandır bekleniyordu. Ama artık bitti. O geldi, yaşıyor. Şu an senin beldende, Mekke'de.
1: Kim peki?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
2: Evet, o Ahmet. Ahmet.

0: Toparlanın çabuk. Malları geri yükleyin. Kervanı hemen hazırlayın. Gidiyoruz.
1: İyi ama daha yeni geldik. Hem bir şey de satmadık. Mallar olduğu gibi duruyor. Hem nereye gideceğiz ki?
2: Mekke'ye.
1: Mekke'ye mi?
3: İyi de biz zaten oradan gelmedik mi?
4: Talha bin Ubeydullah Mekke'ye döndü ve İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'le aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden dolayı her ikisi karineyn, yani yakın dost diye anılır oldular. Talha bin Ubeydullah Resulullah'ı çok sevmiş, onun yanında olmuş ve bir vakit vahiy katipliği de yapmıştı. Hazreti Peygamber'le uzun vakitler geçirmiş, gönlü huzura ermiş, ancak Resulullah'ın vefatından sonra hayli üzülmüştü. Zaman zaman dalgınlaşır ve kendi kendine hesaplaşırdı. Yine öyle bir an yaşıyordu. Kafasını karıştıran ve onu üzen bir şey vardı. Gözleri uzaklara dalmış bir halde kendi kendine düşünürken Hazreti Ömer onun bu halini fark etti.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun Talha. Talha bin Ubeydullah, sana sesleniyorum.
2: Aleyküm selam ya Ömer. Aleyküm selam.
5: Üzgün gördüm seni Talha. Nedir seni böyle düşündüren? Gündüz vakti gözlerin göğün mavisiyle dolmuş. Belli ki uzun zamandır düşüncelere dalmışsın. Söyle bakalım, seni böyle düşündüren şey de ne?
2: Resulullah'ı düşünüyorum ya Ömer. Kalbim onun sevgisiyle dolmuşken yokluğuna alışmak öyle zor geliyor ki.
5: O yok olmadı Talha. Kimse ona yok oldu diyemez. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz.
2: Doğru. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz. Fakat beni üzen şey başka. Aslına bakarsan hem sevindiren hem de üzen şey aynı.
5: Söyle Talha. Neymiş seni hem sevindiren hem üzen şey?
2: Resulullah'tan duyduğum bir söz. Bir gün Allah Resulü o kadar müjdeleyici bir şey söyledi ki ve bu söz beni o kadar mutlu etti ki donup kaldım. Ne bir şey diyebildim, ne bir şey sorabildim. Konuşurken onu izliyor, onun gözlerinin içine bakıyordum. Sonra onun da bana baktığını fark ettim. Bilirsin ya Ömer, o baktığı zaman mutlu olursun. Konuşmadan sırrını paylaşmış gibi hissedersin. Seni anladığını anlarsın. Sorulmamış soruların cevaplanır. O zaman da öyle hissettim. Allah'ın Resulü bana baktıktan sonra, ben öyle bir söz biliyorum ki herhangi bir kimse onu ölüm anında söylerse o söz ruhunun cesedinden ayrıldığı esnada rahat etmesini sağlar ve kıyamet gününde onun için nur olur dedi.
5: Gerçekten bir müjdeye tanık olmuşsun Talha. Peki seni üzen nedir?
2: Beni üzen şey ya Ömer, o sözün ne olduğunu Resulullah'a sormamam. Neden bilmiyorum ama bu sözün ne olduğunu ona bir türlü soramadım. Şimdi ise o hayatta değil ve artık o sözün ne olduğunu öğrenmem mümkün değil. Şimdi sen söyle, nasıl üzülmeyeyim?
5: Demek buna çok üzülüyorsun ha Talha.
2: Evet, hem de çok.
5: O halde seni bu üzüntüden kurtarayım ha, ne dersin?
2: Nasıl? Nasıl olacak bu?
5: Ben o sözün ne olduğunu biliyorum.
2: Biliyor musun?
5: Evet.
2: Ama nasıl, nasıl bilebilirsin ya Ömer?
5: Çünkü o söz Resulullah'ın amcası Ebu Talib ölüm döşeğindeyken ondan söylemesini istediği sözdü.
2: Demek öyle.
5: Evet.
2: Nedir o söz ya Ömer?
5: Kelime-i tevhid.
2: La ilahe illallah.
5: Evet, la ilahe illallah Talha. Eğer bundan daha faydalı bir söz olsaydı Resulullah mutlaka ona o sözü söylerdi.
2: Allah senden razı olsun ya Ömer. Beni üzen şeyi giderdim. Allah da senin sıkıntılarını gidersin.
5: Amin Talha, amin.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: "Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince" buyurmuştur. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şu taraftan doğudan akşam yaklaşınca ve şu taraftan batıdan gün kaybolup güneş batınca oruçlu kimse iftar edebilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ
3: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Sevgili Peygamberimiz bir gün sahabeye, "Hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu size haber vereyim mi?" diye sordu ve ardından şöyle buyurdu: "İyi olanınız, kendisinden herkesin iyilik umduğu ve kötülüğünden güvende olduğu kimsedir. Kötü olanınız ise kendisinden hiç kimsenin iyilik ummadığı ve kötülüğünden güvende olmadığı kimsedir." Peygamber Efendimiz iyi bir müminin, örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini sözleri ve yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz bir müminde olmaması gereken bir huy olan bencilliği uygun görmemiştir. Bencil insan, kendi benliğinde kaybolan, başka insanlarla sağlıklı beraberlikler kuramayan kimsedir. O, fedakarlıkta bulunma hissinden de yoksundur. Heva ve hevesinin ardından şuursuzca koşar. Hep kendisini merkezde görür. Allah Resulü, "Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz" buyurarak, bencilliğin imanla bağdaşması mümkün olmayan kötü bir huy olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz bu öğüdüyle kendimiz için istediğimiz her şeyi, kardeşlerimiz için de dilemeyi, sakındığımız bütün kötülüklerden onların da uzak durmasını arzulamayı imanımızın bir gereği olarak saymıştır. Böylece aramızdaki ben ve diğerleri ayrımını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz biz Müslümanları bir binanın birbirine kenetlenmiş tuğlalarına, bazen de bir bedenin organlarına benzetmiştir. Böylece birbirimizin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan ve mümin kardeşimize karşı duyarlı bir toplum olmamızı istemiştir. İslam tarihinden fedakar ve merhamet sahibi insan modelinin sayısız örneğini vermek mümkündür. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de örnek verdiği Ensar'ın yardımseverliği bunlar arasında özel bir yere sahiptir. Onlar, Mekkeli Müslümanların Medine'ye gelmelerinden önce İslam'a girmiş olan kimselerdir. Medine'ye hicret edenleri bütün şefkat ve merhametleriyle kucaklayarak evlerini ve servetlerini kardeşleriymiş gibi onlarla paylaşmışlardır. Bu doğrultuda bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine yardım ve cömertlikleriyle İslam kardeşliğini oluşturmuşlardır.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım, malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım, malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir.

Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin" buyurmuştur.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.

0: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan besleyecek.

senip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, İnsanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş.
kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek O'nun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında onlara bedelini de haram kılar.
1: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir demektedir. Bir gün yanı başındaki İbni Ömer'e kendisinden bir şeyler isteyen kişiyi tanıyıp tanımadığını sormuş, İbni Ömer'in tanıyorum demesi üzerine ismini öğrenmek istemiştir. Ancak İbni Ömer ismini bilmiyorum diye cevap vermiş, Peygamberimiz evi nerededir diye sorduğunda da bilmediğini söylemiştir. Bunun üzerine Allah Resulü bu tanıma değildir demiştir.
2: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetine devam ediyor. Evet sevgili arkadaşlar, özetle Peygamber Efendimizin ahlakını şöyle sıralayabiliriz. Yaratılmışların en güzeliydi. Düzen ve intizamı severdi. Bütün işlerini, görevlerini bir program içinde yapardı. Parlak bir zekaya, derin bir anlayış ve kavrayışa sahipti. En zor meseleleri bile kolayca çözerdi. Çok ve lüzumsuz konuşmazdı. Az ve öz, gerektiğince konuşurdu. İyi ve etkileyici bir hatipti. İnsanlar onu dinlerken sanki başlarında bir kuş varmış da uçmasın diye hareketsizce durur gibi etkilenerek bazen gözyaşları içinde dinlerdi. Düşünce ve tefekkür hali temel özelliğiydi. İnsanların kendisini ve birilerini övmesini hoş karşılamazdı. Yürüyüşü asil, heybetli ve doğaldı. Bir işe başlarken sağ elini kullanırdı. Bir şey yerken, içerken, elbisesini, ayakkabısını giyerken, abdest gusül alırken hep sağ elini, tarafını kullanırdı. Mal biriktirmez, eline geçeni muhtaçlara dağıtırdı. Kendi ihtiyacı olsa bile başkalarını tercih ederdi. Cömertti. Cömertlikte rüzgardan bile hızlıydı. Cimrilik ve israf kabul etmediği bir özellikti. Vefakardı. Kendisine emeği geçmiş insanlara imkan ölçüsünde yardım ederdi. Onları hayırla anardı. Örneğin süt annesi Hazreti Halime'ye çok yardım etmişti. Günah olmadıkça işlerden kolay olanı tercih ederdi, işleri zorlaştırmazdı. Güzel ve meşru olan şeyleri beğenip takdir eder, onların yaygınlaşmasını isterdi. Çirkin şeyleri ise kınar, yok etmeye çalışır, onlara prim vermezdi. İnsanlarla konuşurken yüzlerine döner, tüm vücudunu çevirirdi. Kendisiyle konuşmaya gelenleri sabırla dinlerdi. Ancak yanlış söz veya bir haksızlık olursa ya onun sözünü düzeltir veya oradan ayrılırdı. Evet arkadaşlar, selamı hiç ihmal etmezdi Efendimiz. İnsanların birbirlerine selam vermesini de emrederdi. Musafaha eder, karşıdaki elini çekmedikçe ilk bırakan kendisi olmazdı. İnsanlarla şakalaşır, yer yer oyun oynar, latife ederdi. Doğru ve ölçülü olmak şartıyla espriler yapar, yapılan esprilere, latifelere gülerdi. Asık suratlı, anlamsız ve donuk bakışlı değil, mütebessimdi. Güler ama kahkaha atmazdı. Çok ve yersiz gülmenin kalbi karartacağını söylerdi. Tebessüm ettiğinde yüzü daha bir nurlanırdı. Bir meclise geldiğinde insanların kendisi için ayağa kalkmasını istemezdi. Boş ve uygun bir yere otururdu. Ancak gelenlere yer verilmesini, büyük iseler daha müsait yerlere alınmasını da tavsiye ederdi. Söküğünü kendi diker, elbisesini yamar, ayakkabılarını onarır, koyununu sağar, kölelerle beraber yemek yerdi. Kendisinden bir şey isteyene muhakkak verirdi. Onları boş çevirmezdi. İnsanların verdiği hediyeyi kabul eder ama muhakkak karşılığında daha değerli bir hediye verirdi. Şahsına yönelik hata ve kusurları affederdi. Bağışlayıcıydı. Kindar, zorba değildi. İnsanlara kötü ve sert davranmaz, kusurlarını bağışlardı. Hatalarını yüzüne vurmaz, yanlışları varsa genel olarak uyarır, ikaz ederdi arkadaşlar. Dilinden hiçbir zaman kötü söz çıkmazdı. Misafirlere ikramda bulunurdu. Hasta ziyaretlerine önem verirdi. İnsanlara dünyevi imkanlarına, mal mülküne, konumuna göre değil, İslam'a olan bağlılığına ve hizmetine göre değer verir, onlar arasında ayrım yapmazdı. İnsan onurunun yerle bir edildiği o toplumda, köle ve hizmetçilerin hayvanlardan bile değersiz görüldüğü o dönemde çok asil davranmıştır. Onları köle hizmetçi yerine oğlum, kızım, yiğidim, yiğit kızım gibi isimlerle çağırırdı. Eşlerine hep iyi davranırdı. Sizin en hayırlılarınız kadınlara en iyi davrananınızdır buyururdu. Aynı tavrı çocukları ve yakınları için de gösterirdi sevgili arkadaşlar. Onları hiç incitmez, dertleriyle ilgilenir, sıkıntıları varsa giderirdi. Evde yediği içtiği şeyler sadeydi. Günlerce yemek yemediği, haftalarca sıcak yemek yemediği de olurdu. annesine, eşi Hazreti Hatice'ye, süt annesine, dadılarına, yakınlarına olan minnet duygularını dile getirir, onlar için dua ve iyilik isterdi, dilerdi. Efendimiz yaptığı tüm işleriyle bir ibadet hayatı yaşıyordu. Onun yaptığı işlerin hepsi Allah'ın emirlerine uygundu. Gecenin belli bir kısmında yattıktan sonra kalkar, namaz kılar, dua eder, Kur'an okurdu. Çok ibadet yaptığını söyleyen eşi Hazreti Ayşe'ye, "Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı?" buyurmuştur. Oruçları da değişirdi, bazen gün aşırı, bazen pazartesi, perşembe günleri, bazen ayın belirli günlerinde oruç tutardı. Kur'an-ı Kerim'i sesli sessiz düşünerek, ağlayarak, anlayarak okurdu. Okumayı teşvik eder ve her harfine 10 sevap verileceğini belirtirdi. Hasılı bu yönüyle de bize örnekti. Medine'ye hicretinden sonra kurduğu İslam devletinin başkanıydı. Devlet başkanıydı ama bir başkan, hükümdar, kral gibi değil de Allah'ın mütevazı bir kulu gibi hareket ederdi. Her türlü kibir, gösteriş ve lüksten uzak dururdu. Bütün insanlığa gönderilmiş evrensel bir peygamberdi. Düşmanlarının bile takdirini kazanmıştı. Korkak değil, cesaret ve şecaatliydi. Toplumun kötü olanlarına bile İslam'a inanıp sevmeleri için güzel muamele eder, onlara katlanırdı. Önemli olan tüm konularda ashabıyla ve ilgililerle istişarelerde bulunurdu. Ve güzel, uygun bir öneri geldiğinde kabul eder, benimserdi. Adaletliydi, kendisine ulaşan meseleleri en güzel şekilde ve hakkaniyet esasında çözerdi. Verdiği hükümlerden mümin ve insaf ehli kafir herkes memnun kalırdı. İnsanlara doğruyu, güzelliği anlatan ve en mükemmel yöntemleri kullanan bir öğretmendi. En zor anlarda bile insanlara ümit verir, morallerini bozmazdı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, doğumundan vefatına kadar her yönüyle bize örnek olmuş bir ahlak abidesiydi. Evet sevgili arkadaşlar, madem ki Peygamber Efendimiz bu kadar üstün ve yüce bir ahlaka sahip, onu çok iyi tanımalıyız, hayatını iyice bilmeliyiz, hadislerini, sünnetini kavramalıyız, ona bol bol salavat getirmeliyiz, onun gibi inanmalı, onun gibi düşünmeli, onun gibi yaşamalıyız, onun sünnetlerini her zaman ve her yerde uygulamalıyız. Bize emanet bıraktığı Kur'an'ı, İslam dinini öğrenmeli, Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmalıyız. Onu çok sevmeliyiz. Sevdiğimiz sözde kalmamalı, onu örnek almalıyız. Arkadaşlar, şunu unutmayalım ki, sevgili Peygamberimiz de bizi çok severdi. Ve kendisini görmediği halde kendisine inanan bizleri, kardeşleri olarak ifade etmişti. Bir gün ashabıyla birlikte kabristana gitmişti. Kabirdekilere selam verdi ve şöyle seslendi. Allah'ın selamı üzerinize olsun ey müminler. İnşallah bir gün biz de size katılacağız. Fakat ben kardeşlerimizi görmeyi çok isterdim. Onları ne kadar özledim, kardeşlerimi ne kadar özledim. Bu sözleri duyan sahabe şaşırdı. Ya Resulallah, bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Allah Resulü, sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz gelmemiş olanlardır. Onlar beni görmeden iman etmiş müminlerdir. Ben önceden gelip havuzumun başında ikram etmek için onları bekleyeceğim. Nasrettin Hoca gözlerinden akan damlaları silerken son sözünü söyledi. Dünyanın en güzel insanının kardeşleriyiz bizler sevgili arkadaşlar. Ve o güzel insan bizi özlemiş, bizi bekliyor. Öyle bir hayat yaşayalım ki Kevser'in yanında bizi bekleyen peygamberimize gecikmeden kavuşalım. Ona karşı mahcup olmayalım. Onunla sohbet edip sonsuz mutluluğa erişelim. Allah'ın rahmeti, Peygamber Efendimizin sevgisi hepinizin üzerine olsun sevgili arkadaşlar.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimizi anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sana da sevap vardır." buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da ey Adem oğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi? Hiç hayırlı gün gördün mü diye sorulur. Vallahi görmedim ya Rabbi diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da ey Adem oğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi? Hiç şiddete maruz kaldın mı? Diye sorulur. Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım der.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yeminini ve duasını kabul eder.''

0: Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, yani sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Kâne tâcirun yudâyinun nâs feizâ râ'a mu'siran kâle li fityânih tecâvezû anh لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ
6: İnsanlara devamlı olarak borç veren bir tüccar vardı. Borçlu fakirse alacaklarını toplayan görevlilere ona esenlik tanıyın. Allah da umulur ki bizim hesabımızı kolaylaştırır derdi. Böylece Allah onu affetti. Ona mağfiret etti. Rabbimiz insanları topluluklar içinde yaratmıştır. Çünkü insanlar birbirlerinin desteğine muhtaçtır. İnsanlar hayatlarının belli dönemlerinde dünya imtihanının bir parçası olarak bazı zorluklar yaşayabilir. Böyle zamanlarda toplumdaki dayanışma bu sürecin daha kolay geçirilmesine yardım eder. İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma yollarından biri de ihtiyacı olup bu yönde talepte bulunan kişiye borç verilmesidir. Allah Teala ihtiyaç sahiplerine borçla destek olanları müjdeler. Tegabun suresi 17. ayette mealen şöyle buyrulur. Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Sevgili Peygamberimiz, borç vermenin sadaka vermekten daha faziletli bir davranış olduğunu ifade etmiş, sebebi sorulduğunda, şüphesiz dilenci çoğu zaman yanında para olduğu halde ister. Ödünç, borç isteyense ancak ihtiyacı sebebiyle borç ister buyurmuştur. İnsanların harcamalarını imkanları ölçüsünde yapıp kimseye borçlanmamaları en güzel davranıştır. Çünkü borç ağır bir yüktür. Borç alan borcunu ödeyene kadar huzur bulamaz. Borçlu alacaklı ilişkisinde iki tarafında sorumluluğu vardır. Borçlu ödeme imkanına kavuştuğu ilk fırsatta ödeme görevini yerine getirmelidir. Çünkü borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Borcu ödememek sakınılması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz borcunu ödemeden vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırmak istememiş, ancak Ebu Katade borcu ödeyeceğine dair söz verince namazı kıldırmıştır. Toplumda bu konuda güveni sarsmamak, imkanı olanları borç verdiğine pişman etmemek borçlunun sorumluluğundadır. Alacaklının borçluyu sıkıştırmaması, ecrinin artmasını sağlayan bir davranıştır. Peygamberimiz, zor durumda olan borçluya karşı anlayışlı olan kimse için şu müjdeyi vermiştir. Ödeme güçlüğü olan borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir.
7: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
1: Buradan Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca kabul ederseniz sahnelerinizde misafir olacağız ve dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz, sizlerden gelen soruların cevaplarını isteyeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Doktor Hüseyin Arı Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz

0: sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını yazılı şekilde mail olarak iletmek isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresini kullanabilir. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de yine mail adresimizi kullanmanız mümkün. Facebook'tan ya da Instagram'dan bize soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen izleyicilerimiz her iki sosyal medya platformundan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilir. İsterlerse herkese açık bir şekilde son paylaştığımız gönderinin altına yorum yazmak suretiyle, isterlerse yine her iki platformdan özel mesaj atmak suretiyle sorularınızı bize iletebilirsiniz. Ben de imkan nispetinde an be an kıymetli hocama o soruları iletmeye gayret ederim. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamız Sayın Doktor Hüseyin Arıyebi, hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım. Akabinde sorularınızı sormaya başlayacağım. Ve ilk telefon için İstanbul'a gideceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan Bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: Hamdolsun, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah hocam. Duacıyım sağlığınıza.
1: Allah iyilik versin
0: inşallah. Amin efendim. Müsaadeniz var mı? Tabii, hemen buyurun. Telefon bağlantısına geçelim. İstanbul'a gideceğiz demiştik. Melek Hanım hattımızda. Melek Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar. Sağ olun.
2: Sağ olun size de hocam.
0: Buyursunlar.
2: Hocam ben bir şey sormak istiyorum hocama da.
0: Tabii.
2: Ben ilahi dinlemeyi seviyorum. İlahi dinliyorum. Bana diyorlar ki ilahi dinlemek günahtı. Yani bunu bana bir açıklar mısınız hocam?
0: Peki soralım Melek Hanım. Allah selamet versin. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Yani ilahi dinlemenin acaba neyi günah olabilir ki? Ben şimdi bir taraftan hanımefendi soruyu sorarken bir taraftan onu düşündüm. Var mı böyle bir şey?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi malumunuz dini bir takım ne diyelim anlatıların işte bir müzik eşliğinde defle veya benzeri şeylerle ifade edilmesi. Bunların tabii sözleri var. Bir de bunun müziği de oluyor. Bazen çalgılı olabiliyor, bazen çalgısız olabiliyor. Yani aslında kural olarak ilahi dinlemek caizdir. Çünkü içerik itibariyle dine aykırı bir husus bulunmaz ilahilerde. Ancak dine aykırı bir husus olursa o zaman belki söz açısından bir sakınca doğurabilir. Bazen yani bizim ehl-i sünnetin inanç esaslarına aykırı bir takım ifadelerin bulunduğu belki ilahiler olursa bunları dinlemek belki çok doğru değildir. Ama genel itibariyle bizim halkımızın işte dinlediği ilahilerde bu manada söz açısından herhangi bir problem yok. Zannediyorum hani ilahi dinlemenin cevazı noktasındaki endişe biraz bunun hani çalgılı olmasından kaynaklı olabilir. Yani müzik dinleme, çünkü ilahide de bir tür müzik olduğundan dolayı.
0: Onda bir sıkıntı var mı?
1: Onda bir sıkıntı var mı? Şöyle, yani bizim şu anki fetvamıza göre özellikle içerik itibariyle bir fuhşiyat yoksa veya Allah'a isyan söz konusu değilse şu anda müzik dinlemenin biz caiz olduğunu söylüyoruz. Yani orada işte bir haramı teşvik etme veya bir haramı tasvir etme, bir günaha özendirme gibi bir takım yani sözle ilgili problemler yoksa yani o şekilde çalgılı olması ilahinin dinlenmesi açısından bir sakınca doğurmaz diyoruz.
0: Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Ankara'dan Türkan Hanım hattımızda efendim. Hoş geldiniz Türkan Hanım.
3: Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.
3: Buyursun. Hocam Zilhicce ayının orucunu tutmak dinimizde yokmuş. Öyle bir şey var mı? Onu öğrenmek için aramıştım.
0: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Ankara'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Şimdi yani Zilhicce ayındayız ama Zilhicce ayının bir orucu var mı? Evet. Bu hususla alakalı ne söylersiniz?
1: Yani öncelikle şunu ifade edelim. Zilhicce'nin ilk 10 günü, yani işte pazartesin yani dün itibariyle girmiş bulunduk. 10 günü demek yani Kurban Bayramı'nın birinci günü dahil toplam 10 günü ifade ediliyor. Bu 10 günün 9 gününde

0: yani Arefe günü de dahil, bugünlerde oruç tutmak çok faziletli görünmüştür.
1: Evet.
0: Çok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu tavsiye etmiştir hadislerinde. Özellikle Zilhicce'nin bu 10 gününde yapılacak ibadetler, diğer zamanlarda yapılacak ibadetlerden Allah katında çok daha sevimli olduğu yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ifade ediliyor. Dolayısıyla bu günlerde, yani zaten Zilhicce'nin 10. günü bayram, o bayram olduğu için oruç tutulmaz. Ama bu Zilhicce'nin ilk 9 gününde oruç tutmak faziletli kabul edilmiş. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyuruyor ki, bugünlerde tutulan bir günlük oruç bir senelik oruca bedel. Yani bir senelik oruç tutmuş gibi bir kimse sevap alır. Hatta ve hatta Arefe günü, yani bu Kurban Bayramı'nın arefesinde bir kimse oruç tutarsa, Efendimiz buyuruyor ki yine başka bir hadislerinde, önceki senenin ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını umuyorum.
1: Çok buyuruyor. Kıymetli o zaman.
0: Arefe günü tutulan oruç gerçekten çok kıymetli. O yüzden yani onu tutmak tabii ki çok tavsiye edilir. Efendimizin de tavsiye ettiği bir şey. Dolayısıyla hatta yine bu Zilhicce'nin ilk 10 gününde gecelerin değerlendirilmesi, ihya edilmesi sanki Kadir Gecesi'nin ihya edilmesi gibi diye yine buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu 10 günün gecesini gündüzünü ibadetlerle değerlendirmek tabii ki çok faziletli. Bunu Peygamberimizin de sünnetinde olan bir şey. Bunu yapmaya tabii ki her Müslümanın gayret etmesi çok güzeldir.
1: Eyvallah. Yine Zilhicce ve bu ilk 10 günle alakalı sorular var. Sosyal medyadan hem Yahya Bey hem de Ahmet Furkan Bey birbirine paralel sorular sormuşlar. Zilhicce'nin ilk 10 günü saç, sakal ve tırnak kesilmez gibi bir takım şeyler okuduk. Evet. Dini açıdan böyle bir şey var mı? Yahya Bey de bunun kurban kesen kimsenin bayrama 10 gün kala tırnak, saç kesimi ve benzeri bir takım işleri yapmayı terk etmesi gerekir mi diye soru sormuş. Evet. Ne dersiniz kıymetli hocam?
0: Yani bu konuda bir hadis var. Aslında bu konuyla ilgili tartışma o hadise dayanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyuruyor ki, Zilhicce'nin hilalini gördüğünüzde ve kurban da kesmek istiyorsanız, kesecekseniz saçınızdan ve tırnağınızdan bir şey almayın şeklinde bir hadis var. Bunu mezhepler değerlendirmişler. Bazı mezhepler, özellikle Hanbeli mezhebi, kurban kesecek kimsenin Zilhicce'nin bu 10 günlük, yani kurban kesilene kadar özellikle saçından veya tırnağından veya vücut temizliği yapmasını haram olarak görmüşler. Hanbeli mezhebinde böyle bir görüş var. Ancak Hanefi mezhebi bu davranışın aslında müstahap olduğunu veya mendup olduğunu ifade etmiş. Dolayısıyla hani bunun yapılmaması durumunda herhangi bir günah tereddüt etmeyeceği ifade edilmiş ve gerçekten toplumumuzda da şu an böyle bir örf zaten yaygın değil. Yani kurban birçok insan
1: yavaş yavaş yaygınlaşıyor.
0: Yaygınlaşıyor ama dediğim gibi hatta Hanefi mezhebinde kaynaklarda şu da ifade ediliyor. Normalde biliyorsunuz vücut temizliği haftada bir veya 15 günde bir yapılması gerekir. Eğer bir kimsenin vücut temizliği zamanına denk geliyorsa bundan dolayı bunu ertelemesinin de çok doğru olmayacağı ifade edilmiş. Yani eğer vücut temizliği vakti gelmişse bunu da bu hadise binaen ertelemesinin çok uygun olmayacağı söylenmiş. Çünkü orada buna daha güçlü bir sünnet olarak değerlendiriliyor. O sünneti uygulamak daha doğru görülüyor. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Evet, böyle bir hadis var. Hatta bu hadisi yorumlayan alimlerimiz, müfessirlerimiz, muhaddislerimiz diyorlar ki bu aslında bir nevi ihramlılara benzeme kastı taşıyor. Yani evet. Çünkü biliyorsunuz artık şu anda Mekke'de hacılarımız işte ihrama girecekler. İhrama girince biliyorsunuz tırnak kesilmez, saç kesilmez, vücut temizliği yapılmaz. Yani sanki kurban kesen kimse de bir nevi yani o ihramlılara benzemeye çalışsın şeklinde Peygamberimizin bir tavsiyesi. Ama bunu dediğim gibi sadece Hanbeli mezhebi bu konuda biraz aynen hadisi zahiriyle ele almış ve kesin bir hüküm koymuş. Ama Hanefi mezhebinde yapılmadığı takdirde herhangi bir günah tereddüt etmez. Ama hani ben bu hadisin zahirine göre amel etmek istiyorum diyen bir kimse de amel ederse bundan sevap kazanmış olur diyebiliriz. Ama bunun için şunu yapmasını tavsiye ederiz. Yani bu zilhicce girmeden önce vücut temizliğini
1: yapsın.
0: Ondan sonra böyle bir işe girerse o zaman sünnete tam anlamıyla ittiba etmiş olur. Çünkü burada yani tırnak
1: kesilmesi... Bu taraftan kesilmesi, kişisel bir bakımı ertelemek belki daha istenmeyen bir durumda oluşturabilir.
0: Oluşturabilir. Yani. Evet, bu manada söyleyebiliriz.
1: Peki efendim. Ankara'dan Yahya Bey hattımızdaymış. Alo.
2: Efendim buyurun.
1: Yahya Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Selamun aleyküm sayın hocalar.
1: Aleyküm selam.
2: Allah'a emanet olun. Programınız çok güzel.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun.
2: Sorum.
1: Buyurun.
2: Ben emekliyim. Evet. Benim maaşım bankaya yatıyor. Ben bankadan karttan harcama yapıyorum.
1: Evet.
2: Bankada durduğu zaman içinde bana bir vebal gelir mi gelmez mi? Dinen.
1: Soralım Yahya Bey. Bakalım hocam ne diyecek. Rabbimiz kolaylıklar ihsan etsin. Ankara'ya selam eder. Sağlık afiyet dilerim size. Şimdi tabii herkes bütün parasını çekip cebinde taşıyamıyor ya da evinde tabii. Bazen belki bir takım güvenlik endişeleri dolayısıyla bu mümkün olmuyor. Haliyle hesap kartı elinde, ondan alışveriş yapmak suretiyle bunu bu şekilde idare ediyor.
0: Evet.
1: Ama öbür taraftan konvansiyonel bir bankadaysa hesabımız, yani faizle iştigal eden bir bankanın hesabında tutuyorsak paramızı, dolayısıyla sanki o çarkın içinde bizim paramız da bir şekilde dönmesine yardımcı oluyormuş gibi bir düşünce evet. Hasıl oluyor. Hı hı. Yahya Bey'in hassasiyeti de aslında bu noktada. Ne dersiniz?
0: Evet, gerçekten ifade ettiğiniz gibi yani biz sonuçta orada bir maaş hesabımız orada, paramız oraya yatıyor ve orada bir miktar para bırakıyoruz. Belki faturalarımız oradan ödeniyor. Yani burada doğrudan bir faize bulaşma söz konusu değil. Vadesiz hesapta duruyor. Yani hani doğrudan faizli bir hesap veya vadeli bir hesap olsa zaten buna kesinlikle caiz değil diyeceğiz. Ama burada maaş yatıyor, kişi o kadar parayı cebinde taşımıyor, hesaptaki parasından peyderpey alarak kullanıyor. Yani burada sadece şunu söylememiz, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da fetvası bu yönde. Yani sonuçta siz orada bir miktar para bıraktığınız zaman banka her ne kadar hani sizin hesabınızda olsa da bunu bir toplam mevduat olarak değerlendiriyor. Yani sizin paranızı aslında bir şekilde orada
1: sisteme dahil ediyor
0: diyelim. Buna bir vesile olma anlamında çok uygun görünmüyor. Yani vadesiz hesapta dahi olsa faizli bir bankada para bırakmak çok doğru dinen uygun görünmüyor. O yüzden imkan varsa katılım bankalarına hesabın taşınması ve katılım bankaları üzerinden bu
1: aynı işlemin
0: oradan yapılmasını tabii tavsiye etmek gerekir. Çünkü yani aslında bir sonuçta bir faizli bir sistem var orada işleyen. Siz de bir nevi oraya aslında dolaylı da olsa bir manada destek olmuş gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla ihtiyatlı olan ve takvaya uygun olan diyelim aslında tabii ki faizle hiç iştigal etmemek veya faizli bir bankayla bir hesap açtırma veya orada para tutma
1: keşke
0: gibi bir iş yapmamak.
1: Evet. Tabii bu manada belki şunun hatırlatması yapılabilir. Biliyorsunuz uluslararası ödeme yöntemleri var. Ülkemizde de bunu kullanıyoruz. Ama bir de Türkiye'nin TROY diye bir ödeme yöntemi var. Bu paramızın aslında bizim cebimizde kalmasına, ülkemizin parasının ülkemizde kalmasına destek veren bir şey. İlla ki karttan alışveriş yapacaksak henüz Türkiye'nin ödeme yöntemi olan bu sisteme geçmeyenler hiç değilse buraya geçsinler de paramız dışarıda bir takım finans merkezlerine akmasın. En azından böyle bir kendi paramızı kendi cebimizde tutmaya çalışalım. Bu acizane bir tavsiyemdir. Sakarya'dan Hasan Bey hattımızda. Hoş geldiniz Hasan Bey. Alo.
3: Alo, iyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar Hasan Bey. Buyurun.
3: Hocam size bir sorum var.
1: Tabii.
3: Ben şimdi şöyle bir sorum var. Bu bir Müslüman ülkesindeyiz. Ramazan gelirken, Ramazan bir gün kala domatesin kilosu 25 lirayken Ramazan'da 75 lira oluyor. Bir hani dinir günde.
1: Evet.
3: Bir de kurban da aynı şekilde oluyor. Bizim bir Müslüman ülkemiz niçin böyle bir şey oluyor? Acaba neden? Biz Müslüman ülkesinde değil miyiz?
1: Evet. Soralım Hasan abi. Bakalım hocam ne diyecek? Sadece Ramazan'da ve Kurban'da olsa keşke. Yangın çıkar, yangın ekipmanlarına zam gelir. Deprem olur, çadıra zam.

0: geldiğinde insanlar ayrıca bir de ibadet kastıyla kurban kesiliyor. Dolayısıyla piyasada aslında talep biraz artmış oluyor. Diğer sair zamanlara göre talep biraz daha artmış oluyor. Talep artınca fiyatlar yükselir. Yani bu ekonominin bir kuralı veya bir iktisadi kural gibi düşünmek lazım bunu. Bir şeye ne kadar çok fazla talep olursa onun kıymeti ister istemez biraz artar. Arz çoğalınca, yani sunulan mal, piyasaya sunulan mal çoğalınca o zaman da fiyatlar otomatik olarak düşer. Yani bunu piyasa kendi içerisinde işin bir dengesi var. O dengeye göre değerlendirmek gerekiyor. Ama
1: burada bir taraftan da bir fırsatçılık
0: işte
1: yapmama
0: bu
1: durumu var.
0: İşin bir ekonomik tarafı diyelim. Ama öbür taraftan da yani insanların taleplerini bir şekilde fırsata dönüştürmek isteyen kişiler de tabiri caizse bu durumu biraz fırsat bilip yani biz zaten bu insanlar alacaklar, biz fiyatı yükseltelim, zaten mecburlar şeklinde bir anlayışa girerlerse bu tabi ahlaken çok doğru olmaz. Bir Müslüman ahlakına yakışmaz böyle bir şey. O yüzden mesela dinimizde kara borsacılık caiz değildir, evet. Stokçuluk caiz değildir. Yani bunların caiz olmamasının nedeni aslında bir haksız kazanç elde etme ve insanların mağduriyetinden yararlanma gibi bir durumun ortaya çıkmasıdır aslında. Yani burada tüccarımız insaflı davranacak. Çok fazla hani böyle bir para hırsıyla, çok aşırı şişirme fiyatlarla müşterileri mağdur etmemesi gerekir.
1: Doğru.
0: Müslüman ahlakı zaten bunu gerektirir ama öbür taraftan da hani bir miktar yükselme olması talebin artmasıyla açıklanabilecek bir durumdur. Onu da dediğim gibi yani ne kadar çok arz olursa fiyatlar da o kadar düşer. Bunu bu şekilde belki değerlendirmek gerekiyor.
1: Eyvallah.
0: Ama hani kişinin ahlakına kalmış bir husustur. Yani dolayısıyla hani buradaki alışveriş caiz değildir veya böyle bir net bir şey söylememiz mümkün değil ama ahlaken doğru bir davranış değildir.
1: Eyvallah. Hocam güzel bir şey söyledi. Ahlakına kalmış bir şey. Yani herkes ahlakına göre davranmalı.
0: Evet.
1: Sakarya'dan Ahmet Bey hattımızda. Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun.
1: Selamun Allah aleyküm. Sizden de razı olsun ve aleyküm selam.
2: Hocam benim sorum Peygamber Efendimiz Beni Seleme Mescidi'nde namaz kılarken kıblenin değişmesi anında kılınan iki rekat, kalan iki rekat namazı cemaatin önüne geçerek mi tamamladı yoksa döndüğü yerde aynı yerde mi tamamladı? Evet. Maliki mezhebine göre şöyle bir şey gördüm bir yerde ben. Cemaatin cemaate uymak şartıyla imamın önünde veya başka yerin arkasında durma mecburiyeti yok. İmama uymak şartıyla önünde durabilir diye. Acaba ona göre mi değerlendirildi?
1: Bunu soralım. Bir Diyanet'e soralım. Bakalım hocam ne diyecek. Sakarya'ya selam eder. Dua beklerim sizden. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'yi mükerremeye, Kabe'yi muazzamaya yönelerek namaz kılma aşkı, iştiyakı, isteği karşılık buldu.
0: Evet.
1: O olay nasıl cereyan etti?
0: Evet. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam hicretin ikinci yılında Beni Seleme yani Seleme oğulları mescidine gitmişti. Öğle namazı veya ikindi namazı bazı rivayetlerde. Ama tabi bu süre zarfında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet gereği veya hüküm gereği Mescid-i Aksa'ya doğru yöneliyordu. Ama bir taraftan da Mekke'ye dönmeye çok arzu ediyordu. Yani Kabe'ye yönelmeyi arzu ediyordu. Hatta Mekke'deyken daha hicret etmeden önce yine Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılması emredildiği için tam Mescid-i Aksa'ya da denk gelecek şekilde Kabe'nin o hizasına durarak hem Kabe'yi hem de Mescid-i Aksa'yı hizaya alarak namazlarını eda ediyordu. Ama Medine'ye hicret ettiğinde bu sefer bu mümkün olmadı. Çünkü Mescid-i Aksa tamamen kuzey tarafta kaldı. Kabe güney tarafta kalmış oldu. İşte bu bir taraftan da Yahudiler kendi kıblelerine yönelmesinden dolayı biraz ileri geride konuşuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan da rahatsız oluyordu. Yani çünkü yeni bir din getirmiş ama öbür taraftan Hazreti Musa'nın işte ne diyelim yaşadığı veya kıblesi olan veya Yahudilerin kıblesi sayılan yere dönmesi Yahudiler tarafından biraz bir ne diyelim bir malzeme yapılıyordu. Efendimiz bundan da rahatsız oluyordu. İşte tam o süre zarfında hicretin ikinci yılında Selemoğulları Mescidi'nde namaz kıldırırken bakın.

0: Ve suresinin ilgili ayetleri indi. Estaizu billah fevelli vecheke şatral mescidil haram. Yani yüzünü işte mescid-i haram tarafına çevir şeklinde ayeti kerime gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuzeye doğru yönelmişken döndü tamamen ve sahabe vardı arkasında, onun dışında kadın sahabiler de vardı. Erkek sahabiler de peygamberimizle birlikte döndüler.
1: Kadınlar da keza.
0: Kadınlar da zaten bulundukları yerde dönüverdiler. Çünkü yani veya biraz onlar da belki onları takip ettiler. Yani yine kaynaklarda geçtiğine göre aslında peygamberimiz burada yürüyerek bir dönüş yaptı. Yani en öndeyken tekrar arka tarafa geçerek yönünü Kabe istikamete dönmüş oldu. Sahabeler de aynı şekilde ona ittiba ederek böyle bir hamle yapmış oldular. Dolayısıyla kendi etrafında dönme şeklinde bir hadise.
1: Tabii ilk okunduğunda öyle zannedildi. Öyle haliyle cemaat öne, tabii, imam arkaya gelmiş gibi düşündüğü, öyle değil.
0: Öyle değil.
1: Bütünüyle cemaatle beraber imam da alanı dönüyorlar.
0: Alanı dönüyorlar ve o şekilde namazlarını tamamlıyorlar. Yani burada onu bu şekilde genelde kaynaklarda anlatılıyor. Hatta burada işte yani bu bir ameli kesir olur mu? Çünkü yani normalde 3 adımdan fazla bir adım atılıyor. Yani bu çok istisnai bir olay olduğu kaynaklarda anlatılır. Bunun ayeti kerime emrince yapıldığından dolayı namazı bozmadığı yine kaynaklarımızda ifade ediliyor. Yani olay böyle tam kendi etrafında dönme değil, komple cemaatin, yani imamla birlikte cemaatin yönünü tam aksi istikamete dönmesi şeklinde vuku bulmuştur.
1: Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Uşak'tan bir telefonumuz var. Osman Bey hattımızdaymış. Hoş geldiniz Osman Bey.
2: Selamünaleyküm sayın hocam.
1: Ve aleykümselam.
2: Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar.
2: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Duacıyım sağlığınıza. Siz nasılsınız?
2: Biz de sizlere dua ediyoruz.
1: Allah razı olsun. Sağ olun.
2: Sayın hocam.
1: Buyurun.
2: Günde 5 vakit namaz var.
1: Evet.
2: 3'ü sesli, 2'si sessiz.
1: Evet.
2: Bu sesli namazların birisinde, diyelim ki yatsı namazında, biraz geç kaldık camiye. Sünneti arka tarafta kılarken cemaat oluştu. İmam efendi Fatiha'yı okudu. Zamm-ı Sure'ye geçtiğinde biz de koşar adım yetiştik. O esnada Sübhaneke okumamız gerekiyor mu? Yoksa okunan Kur'an-ı Kerim farz olduğundan dinlemek mi icap ediyor?
1: Soralım.
2: Bu konuda aydınlatırsanız seviniriz.
1: Peki estağfurullah. Dua bekleriz sizden. Uşağa selam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Evet yani hafi namazlarda, o sessiz namazlarda, öğle ve ikindi, hoca efendinin kıraati yaptığı esnada belki biz sonradan gelsek de Sübhaneke okuyabiliriz. Ama bu sesli, cehri namazlarda bu durum nasıl olur?
0: Evet. Yani zaten soruyu soran amcamız da onu ifade etti. Özellikle burada gizli okunan namazlarda Sübhaneke'yi okumamız icap eder. Çünkü sünnettir Sübhaneke okumak malum namazda. Orada bir dinleme ameliyesi yok. Ama cehri olarak kılınan namazlarda artık Fatiha okunmaya başlanmış ise orada imamı dinlemek esastır. Dolayısıyla orada Sübhaneke'yi okumayız. Doğrudan çünkü imamı dinleriz. Ayet-i kerimede de buyurulduğuna göre Estaizu billah ve izâ kuriyel Kur'ânu festemi'û lehu ve ensitû. Yani Kur'an okunduğu zaman onu dinleyiniz ve sessizce bekleyiniz, durunuz şeklinde. O ayetten de hareketle yani imamı dinlemek esastır. Orada Sübhaneke'yi okumayız. Ama eğer o yani imam Fatiha ile Zamm-ı Sure arasında bir boşluk olursa veya oralarda kişi eğer okuyabilirse okumasında da bir sakınca yok deniyor. Ama imam cehri namaz kıldırırken okunmadığı takdirde herhangi bir problem olmaz.
1: Eyvallah. Biraz sosyal medyadan gitmek istiyorum. İzleyicilerimiz gönül koymasınlar bana. Fatma Hanım selamlarını iletmiş. Hayırlı bereketli programlar. Sorum şu, bir hanımefendi olarak özel günlerimizde müsait değilken Yasin-i Şerif okumakta bir sakınca var mıdır diyor.
0: Evet. Yani özel günlerde Kur'an-ı Kerim kadınlar okumaz. Yine Mustafa dokunmazlar. O yüzden Yasin-i Şerif okunmaz. Bu süre zarfında kişi zikirle meşgul olabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Yine dua kastıyla dua ayetleri okunabilir. Yani mesela Felak Nas suresi dua kastıyla okunabilir. Yine dua içeren ayetler dua kastıyla, kıraat kastıyla değil, dua kastıyla okunabilir ama Yasin dua dua içeren bir sure değildir ağırlıklı olarak. Dolayısıyla okunması uygun değildir. Zikirle ve dua ile meşgul olmasını tavsiye ederiz bu süre zarfında.
1: Peki efendim. Ramazan Bey, selamünaleyküm muhterem hocam. Çok kimse iş dolayısıyla namazı kazaya bıraktım diyor. Bu kaza mı, terk etmek mi? Bunu çok fazla anlamak istemeyen ya da anlamayan insan var. Bu durumu aydınlatırsanız sevinirim. Allah'a emanet olun demiş.
0: Evet, bizim fıkıh kitaplarımızda bu konu gadaul fevaid, yani kaçan namazların kazası, yani kılınması vakti geçtikten sonra şeklinde bir başlık atılır. Yani kaçırılan namazlar. O yüzden terk edilen namazlar demeyi alimlerimiz çok uygun görmemişler. Çünkü namazı bir insan kasıtlı olarak, bir Müslümanın namazı kasıtlı olarak terk etmesi çok
1: düşünülemez,
0: düşünülemez bir şey. O yüzden kaçırılan namazlar şeklinde başlık atmışlar bu konuya girerken. O yüzden yani ben namazı kaçırdım demek daha doğru bir ifade. Yani namazı terk ettim veya işte kazaya bıraktım ifadeleri yani Allah Teala'nın açık bir emrine muhalefet gibi algılanır. O yüzden yani bir insanın da kasıtlı olarak böyle bir şey yapması düşünülmeyeceğinden edeben o ifade yerine ya işte namazı kaçırdım demek tabii ki daha doğrudur.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Elif Hanım hattımızda efendim. Bursa'dan aramış bizi. Alo.
3: Selamünaleyküm hocam.
1: Ve aleykümselam Elif Hanım.
3: Ben sizi hiç kaçırmadan seyrediyorum oğlum.
1: Ne güzel.
3: Yıllardır.
1: Teşekkür ederiz.
3: Yani Allah sizi yetiştiren anneye, babaya, hocalarınızı ve hep beraber cenneti en âlâ köşelerinde beraber buluşuruz inşallah.
1: Amin, amin inşallah. Çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz beni.
3: Bir sorum olacaktı hocam.
1: Buyurun.
3: Akşam dinledim sizi. Yani kurban kesen insana yani kafasını veya derisini bırakmak uygun olmadığını söylediniz. Yani ona bir para vermiş gibi olur diyerekten. Benim de aklıma hemen şu geldi. Akika veya adak kurbanları kestiriyoruz mesela bir köylüye satış şeyleri ve orada bırakıyoruz kafasını, derisini. Bu da aynı şeye girer mi, kabul olmaz mı diye aklıma geldi.
1: Hemen soralım Elif Hanım. Dua bekleriz efendim sizden. Sizin için de dua ederiz. Bursa'ya selam eder, sağlık afiyet dilerim. Orası biraz yanlış anlaşılmış aslında. Yani şimdi biz bunu bir ön pazarlık olarak söylemek var. Bir de bile isteye oraya bırakmak var. Bunların herhalde ikisi birbirinden farklıdır. Yani satıcı satarım ama sizin için keserim ama kellesini, derisini ve paçasını alırım demesi herhalde farklı değil mi hocam?
0: Evet. Yani burada bir şart koşması doğru değil. Yani özellikle kurban ibadetinde, yani vacip kurban ibadetinde kişinin emeğinin ücretini ayrıca takdir etmek ve vermek gerekiyor. Yani kişinin emeği eğer kesim, hayvanın işte derisinin soyulması, yüzülmesi ve onun parçalanması, bunlar için bir ücret tayin edip o ücretin hayvanın kendisinden değil, herhangi bir cüzünden değil, ayrıca onun takdir edilmesi lazım. Çünkü o bir ibadet. Yani o ibadetin bir ticarete, bir parçasının ticarete konu edilmemesi lazım. Yani biz

0: yaptığı zaman zaten ondan sevap kazanır. Hani akika kurbanı hiç kesmese günahkar olmaz. Dolayısıyla orada hani kestirdiği zaman oraya zaten bırakmasında
1: bir
0: sakınca olmaz. Tabii ki bir sakınca olmaz inşallah.
1: Peki efendim. Yasemin Hanım diyor ki hayırlı akşamlar kıymetli hocam. Ben 3 ay önce babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çevremdeki insanlar diyorlar ki çok üzülüp ağlamayın. Böyle yapmanız ölüye eziyet verir. Bu bilgi doğru mudur?
0: Evet, ölüye eziyet veren şey aslında kişinin Allah'a isyan içeren ifadeler kullanması, dövünmesi, üstünü başını yırtması, aslında Allah Teala'nın razı olmadığı ve ölünün de rahatsız olacağı, eziyet göreceği şey aslında bunlardır. Dolayısıyla yani bir kimsenin çok sevdiği bir insanın vefatından dolayı ağlaması, için ağlaması, bunda Allah'a isyan içermediği sürece herhangi bir sorun yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de
1: ama öyle kendini hırpalamayacak.
0: Tabii ki yani üstünü başını yırtma, yani böyle bir hani işte bu da mı geldi benim başıma, işte nasıl olur da böyle bir şey olur gibi, yani bir isyan ifadeleri olmayacak. Ama tabii ki kalp, peygamberimizin de torunu vefat ettiğinde ağladığını görünce sahabe diyor ki ya Resulallah hani niçin ağlıyorsunuz?
1: Oğlu değil miydi hocam?
0: Oğlu vefat ettiğinde kalp yani hüzünlenir,
1: göz
0: yaşarır. Yani bunda herhangi bir insani bir tavırdır bu. Dolayısıyla bir kimsenin bu şekilde üzülmesinde bir sakınca yok. Yeter ki Allah'a isyan içermesin.
1: Eyvallah. Rabbim

0: indirmek. Bunun dışında eğer bunlara gücü yetmiyorsa o zaman 3 gün Hanefi mezhebine göre peş peşe oruç tutmak, Şafii mezhebinde peş peşe tutma şartı yok, ayrı ayrı da tutabilir.
1: Eyvallah. Allah kabul etsin. Orhan Bey'in selamları var. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar inşallah. İkinizi de Allah Celle Celaluhu için seviyorum demiş ve severek izliyorum. Allah razı olsun, sağ olsunlar. 20 yılı aşkın süredir kurbanlarımızı hayır kurumlarına ve kuruluşlara kestiriyoruz. Eşim ve benim bu şekilde yapmamda bir sakınca var mı? Parantez içinde de şöyle bir ifade kullanmış. Çocuklar küçükken kesim işini öğrenme adına burada kesiyorduk ama artık onlar büyüdüler. Biz de bu şekilde bir imkan buluyoruz.
0: Evet.
1: Bunda bir sakınca var mıdır demiş.
0: Yani kişi kurbanını kendi kesebileceği gibi ister yurt dışında ister yurt içinde vekalet vermek suretiyle bir başka kişiye de kestirebilir. Bir başka kurum üzerinden de kestirebilir. Bunda dini anlamda, geçerlilik açısından herhangi bir problem yok. Yani tabii ki yurt dışında kesilmesi, oradaki fakir fukaranın ihtiyaçlarının giderilmesi anlamında tabii ki güzel olur. Ama zaten kendisi de ifade ediyor. Hani çoluk çocuğun görmesi açısından
1: bunu zaten
0: burada
1: yapmışlar.
0: Da önceden yapmışlar. Allah kabul etsin. Bir sıkıntı olmaz inşallah.
1: Peki. Mustafa Bey'in selamları var size. Hocam diyor, 4 kişi nasip olursa bir araya gelip kurban keseceğiz. Ölmüş 3 yakınımıza niyet edebilir miyiz? Yani anladığım kadarıyla kalan 3 hisseyi ölmüş yakınları adına kesmeyi düşünüyorlar. Olur mu?
0: Yani burada biz ölmüş kişilerle ilgili olarak genelde şunu tavsiye ediyoruz. Böyle yapmak yerine normal kendileri kessinler, kendileri adına kessinler. Daha sonra da bu kesmiş oldukları kurbanı, sevabını ölmüş kişilere, artık kimleri düşünüyorlarsa onlara bağışlasınlar. Yani bizim tavsiye ettiğimiz husus bu. Çünkü başkası adına bir ibadet yapacağınız zaman o kimsenin bir size vekalet vermesi veya size bir vasiyette bulunması gibi bir durum söz konusu. Anladığım kadarıyla herhangi bir vasiyet yok. Onlar sadece ölmüşler sevaba nail olsun diye böyle bir işlem yapmış oluyorlar. O yüzden hiç onlar adına demeden normal kendi adlarına kurbanı kesip daha sonra da ya Rabbi işte şu hisseyi de filan ruhuna hediye ediyoruz, sevabını bağışlıyoruz şeklinde yaparlarsa daha güzel olmuş olur.
1: Eyvallah. Şimdi Salih Bey ilginç bir soru sormuş. Özellikle kurban kesmek için böyle bir takım girişimlerde bulunan, hayvanı satın alan kim, insanlar, kardeşler, dostlar iyi dinlesinler. Diyor ki muhterem hocam, bir büyükbaş hayvan aldık. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın küpe sorgulama bölümünden sorgulama yaptığımızda aldığımız hayvanın 23 aylık olduğunu gördük. Satıcı doğu bölgesinde veterinerlerin geç geldiği için yaşının geç yazıldığını ve 2 yaşından büyük olduğunu söylüyor. Fakat hayvancağız kapak dağıtmamış, yani diş değiştirmemiş. Nasıl hareket etmeliyiz? Ben şüpheli bulduğum için almama taraftarıyım ama diğer hissedarlar alma taraftarı. Evet. Farklı kaynaklarda da farklı bilgiler yazıyor demiş. Ne dersiniz?
0: Şimdi hayvanın yaşı kurban açısından önemli. 2 kameri yılı doldurması gerekiyor. Eğer hayvanın yaşı gerçekten tespit edilmiş, doğum tarihi tescil edilmiş ise o zaman o tarihe göre baktığımızda 2 kameri yıl dolmuşsa o zaman kapak atıp atmadığına çok bakmayabiliyoruz.
1: Yani 354 çarpı 2 mi hocam?
0: Çarpı 2.
1: 708 yapar.
0: 708 gün eğer geçmişse hayvanın doğumu üzerinden 708 gün geçmişse eğer kapak atmışsa burada zaten hiç problem yok. 708 gün geçmiş ama kapak atmamışsa o zaman o doğum tarihini esas alıp yine bir problem yok diyoruz. Çünkü orada onu kesin olarak biliyoruz. Yani orada bir kesin alamet var. Öbür taraftan bir de dolaylı bir alamet var. Kesin olanı orada dikkate alırız. Doğum tarihi, çünkü eğer bir şüphe yoksa, herhangi bir şüphe yoksa o zaman kapak atıp atmadığına da bakmayız. Ama bu örneğe geldiğimizde şimdi doğum tarihiyle ilgili bir ihtilaf var. Yani satıcı bir şey söylüyor ama elimizdeki veri başka bir şey söylüyor.
1: Evet.
0: Yani burada bir ihtilaf var. O zaman bizim için kriter nedir? Kapak atıp atmamadır.
1: Atmamış.
0: Atmamışsa ihtiyata göre

0: onu kurban olarak kesmemek daha doğru olur. Çünkü iki farklı bilgi var elimizde. Yani birisi 2 yılı doldurduğu, yani satıcının söylediği ifade var. Bir de resmi belge var. Yani ikisi birbirine muhalif. O zaman hakem olarak kapa katıp atmamayı dikkate almamız gerekiyor.
1: Şunu da yapsınlar mı peki hocam? Yani burada Salih Bey de soruyu soran. Şimdi 23 ay belki bu bizim kullandığımız takvime göre 23 aysa hani gün hesabı yapıldığında belki 708 günü geçtiyse ya da atıyorum belki birinci ikinci gün geçmiyor da üçüncü gün geçiyor o zaman üçüncü gün falan yapabilirler mi?
0: Yani o zaman
1: Hesap etsinler yani tabii de.
0: doğum tabii o zaman 22 gün 11 gün değil mi fark oluyor Hicri ile miladi 22 gün. Yani eğer onu hesap edip de yani biz bayramın ikinci günü, üçüncü günü kurtarıyorsa
1: Öyle
0: o
1: yapsın.
0: zaman bir sıkıntı olmaz tabii ki. Yani önemli olan o günü doldurması.
1: Eyvallah. Ya işte burada şu önemli bir durum. Hayvanların kulaklarındaki küpeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sisteminden demek ki inceleyebiliyoruz. Bakıyoruz, sorguluyoruz. Bu önemli bir kriter çünkü 2 yaşını doldurmamış hayvan kurban edilmiyor.
0: Edinmiyor, evet.
1: Burada
0: Evet.
1: da buna dikkat etmek lazım. Behice Hanım hattımızdaymış efendim. İzmir'e gidiyoruz. Alo.
2: Buyurun. İyi
1: Hoş geldiniz.
2: akşamlar yavrum.
1: Sağ olun. Hayırlı akşamlar Behice anne.
2: Kuzum benim. Evladım benim oğluma benziyorsun. Seni çok seviyorum
1: Sağ
2: annem.
1: ol anne. Allah razı olsun. Sağ olasın.
2: Sizden de Allah razı olsun. Sizin gibi insanlardan Allah'ım nesillerinizi çoğaltsın inşallah.
1: Amin. Amin. Allah razı
2: Anne
1: olsun.
2: ben şöyle bir sorum vardı benim.
1: Buyurun.
2: Arkadaşlar da geçenle arkadaşlarla oturuyoruz. Kimisi diyor ki kabir azabı yokmuş. Kimi hocalar diyormuş ki kabir azabı var, kimi yok. Kabir azabı var mı? Kabir azabı yokmuş öldükten sonra diyorlar.
1: Soralım anne. Bakalım hocam ne diyecek? Ben kapatmadan şöyle bir dua edeyim sana. Rabbim emri hak vaki olup ahirete güzeran ettiğinde senin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Ama şimdi sağlık afiyet versin. İzmir'e selamlar, hayırlı akşamlar. Şimdi ben bu kabir azabı soruları gelince hep otomatikmen şunu düşünüyorum hocam. Diyelim ki bir adam salih amel ya da bir kadın salih amellerle meşgul, salih ya da saliha bir kimse. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat etmiş. Bir arzusu var cennete gitmek, bir kaçtığı bir yer var cehenneme gitmemek. Günün sonunda kabir azabı var olsun veya yok olsun. Bu adam cennete veya cehenneme inanıyor mu? İnanıyor. Yani o mutluluk kabirde başlasa ne olur? O sıkıntı kabirde başlasa ne olur? Dolayısıyla bunu inkar etmenin ya da varlığını reddetmenin kime ne faydası olur diyorum.
0: Yani işte biraz bu konuyla ilgili farklı kesimler işte kabir azabının olmadığını ifade ediyorlar. Yani onların da hareket noktası şu. Yani henüz bir hesap olmadan nasıl olur da bir insan azap görmeye başlar? Yani henüz çünkü berzah alemi dediğimiz bir alem aslında kabir hayatı. Yani dünya ile ahiret arasında bir alem var. Ona berzah alemi deniyor. İşte ahiret hayatı henüz başlamadı. Dolayısıyla hesap görülmedi. Yani hesap görülmeden bir azap görmesi işte Allah'ın adalet anlayışına aykırı şeklinde bir yorum yapılıyor. Böyle bir değerlendirme var ama hadislere baktığımız zaman neredeyse tevatür derecesindedir kabir azabının varlığı.
1: Tevatür nedir hocam?
0: Yani tevatür yalan üzere birleşmeleri
1: Mümkün
0: aklen
1: olmayan.
0: mümkün olmayan insanların, o kadar çok sayıda insanın bir konuda aynı fikirde olması, aynı şeyi söylemesi, peygamberimizden aynı şeyi rivayet etmesi. Yani belki onlarca sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabir azabından Allah'a sığındığını bize haber vermiş. Yani peygamberimizin sık yaptığı dualardan birisi, Ya Rab Allah'ım kabir azabından sana sığınıyorum. Ölümden sana sığınıyorum, hayattan yani sana sığınıyorum veya ölümün fitnesinden sana sığınıyorum, hayatın fitnesinden sana sığınıyorum ve Deccal'in fitnesinden sana sığınıyorum şeklinde sıklıkla yaptığı bir dua var. Onun dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabir yanından geçerken yine meşhur bir hadistir. Buyuruyor ki işte burada yatan iki insan azap görüyorlar şu anda. Ve azap gördükleri konular çok büyük konular değil. Birisi söz taşıyordu, diğeri de idrardan sakınmıyordu buyuruyor. Yani bu da yine meşhur bir rivayettir. Bunun
1: Herkes de
0: dışında
1: biliyordur
0: bir
1: bunu.
0: bilinen bir şey. Bunun dışında mesela Firavun'la alakalı Mümin suresinde geçen bir ayet var. Orada işte Firavun helak edilince boğulunca ayeti kerimede estaizu billah ennâru yu'radûne aleyhâ gudûven ve aşiyye. Yani onlar, yani Firavun ve ashabı diyelim, sabah ve akşam ateş onlara arz edilir. Yani cehennem onlara arz edilir şeklinde ayeti kerime var. Ve bu
1: da azap.
0: Bu da aslında daha kıyamet kopmadan önce. Hatta devamında edhilu ale firavune eşeddel azab. Yani Firavun'un ashabını azabın en şiddetlisine sokun şeklinde. Buradan anlıyoruz ki kıyamet günü henüz daha olmamış, cehenneme daha girmemişler ama ateş onlara arz ediliyor. Yani o alemdeyken ateş onlara arz ediliyor. Buradan anlıyoruz ki demek ki bu da bir azaptır. Bu ayetten de müfessirlerimizin birçoğu bu ayetin de kabir azabına delil olacağını ifade ediyor. Dediğim gibi yani bununla ilgili mesela Münker ve Nekir'le ilgili rivayetler var. İşte iki melek kabirdeki kişiye geliyor. Peygamberi tanıyor musun diye soruyor. Mümin olan kul tanıdığını söylüyor ve şehadet ediyor onun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna ve kabri genişletiliyor. Öbür taraftan münafığa aynı soru soruluyor. O tabii diyor ki insanlar bir şey söylüyordu, ben de bir şey söyledim şeklinde bir ifade. Yani aslında ben inanmıyordum fakat inanmış gibi yaptım deyince ondan sonra onun da kabri daraltılıyor. Ve kıyamete kadar orada efendim Peygamberimiz buyuruyor ki azap görecektir şeklinde rivayetin sonunda böyle bir ifade var. Azap görmeye devam edecek. Ne zamana kadar? Tekrar bas dediğimiz yeniden dirilişe kadar. Yani bu rivayetlere böyle farklı farklı birçok rivayet kabir azabının varlığına delalet ediyor. Bu konuda ehli sünnet alimleri arasında da en ufak bir ihtilaf söz konusu değil. Allah'ın adaleti meselesi açısından da bir problem yok. Çünkü yani aslında Allah Teala için öncesi ve sonrası diye bir şey yok. O bizimle alakalı bir konu. Yani Allah Teala ezelden ebede her şeyi zaten bildiği için kimler o berzah aleminde cennetlik olacak, kimler cehennemlik olacak bu Allah Teala'nın zaten bilgisi dahilinde bir konudur.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla orada da herhangi bir problem söz konusu değil.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Ankara'dan bir izleyicimiz telefon hattımızdaymış. Halil İbrahim Bey, hoş geldiniz efendim.
3: Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Buyurun.
3: İyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun, var olun. Buyurun.
3: Furkan Hocam ve Hüseyin Hocam, iyi ki varsınız. Diyanet TV'miz çok öğretici. Sizleri çok seviyoruz.
1: Sağ olun.
3: Ayrıca Diyanet TV'mizin var olması bizim için çok iyi. Benim sorum şudur.
1: Allah razı olsun. Buyurun.
3: Etrafımızda ve çevremizde cemaatler var. Burada tanıdıklarımız var. Onlar arıyorlar. Aradıklarında Peygamber Efendimiz'e kurban keseceğiz. Siz de buna katılır mısınız? Yardımda bulunur musunuz diyorlar. Bu ne kadar, ne derece doğru? Bu konuda bilgi almak istiyorum.
1: Hemen soralım Halil İbrahim Bey. Çok teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Yani hem kanalımıza hem programımıza söylemiş olduğunuz bu güzel sözler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz de iyi ki varsınız. Ankara'ya selamlar. Öyle bir milletiz ki hocam. Yani sokaktaki bir dilenci bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adını kullandığında bunu da çok iyi bildikleri için sürekli yapıyorlar. Yani duygularımız cuşa geliyor. Hemen onun için bir şey yapmak istiyoruz. Veyahut da vermediğimiz zaman yarın ahirette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini umma yüzümüz olmaz mı falan diye düşünüyoruz. Katılıyoruz bu tarz şeylere. Ya böyle 10 kişi, 20 kişi, bırakın 7 kişiyi, 1000 kişi bir araya gelip bir kurban alsak, bunu Efendimiz adına kestirsek doğru bir iş yapmış olur muyuz?
0: Yani dinimizde böyle bir ibadet şekli yok. Yani bir kurban bir kişi adına kesilir. Bir büyükbaş hayvan da yine 7 hisse olarak yine her hisse yine bir kişi adına kesilmek zorundadır. Dolayısıyla böyle bir hisseye işte onlarca yüzlerce kişinin girerek böyle bir kurban kesmesi dinen doğru bir şey davranış değildir. Burada genelde işte bunu biraz yapmaya çalışan insanların şöyle bir hadisi kullandıklarını da biliyoruz. İşte Hazreti Ali Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına da kurban kesiyormuş. Fakat kendisine sorulduğunda Peygamberimizin vasiyeti olduğunu ifade ediyor. Yani dolayısıyla vasiyeti olduğundan dolayı Hazreti Ali Efendimiz böyle bir şey yapıyor. Ve dolayısıyla yine bir hisse olarak aslında kendisi satın almış veya onun adına kesiyor. Yani birden çok kişinin böyle bir kurbana gidip de böyle bir hisse oluşturup onlarca yüzlerce kişinin bir kurban kesmesi doğru bir davranış değil. Tasaddukta bulunabiliriz. Kendi adımıza tasaddukta bulunabiliriz. O sevabını bağışlayabiliriz. Bunlar olabilir. Ama bu şekilde bir kurban, yani bir dinde bid'at çıkarma gibi bir anlam taşıyor. O yüzden bu bid'atlerden biraz uzak durmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı, bu manada tavsiye etmediği, sünnet olarak bizim kaynaklarımızda geçmeyen bir şeyi bir ibadetmiş gibi yapmak bu manada doğru değildir.
1: Eyvallah. Hocam bununla bitiririz. Zamanımız azaldı. Sinan Bey Amasya'dan diyor ki, hayvanı boğazlarken iki şah damarı ve nefes borusunu kesmek yeterli oluyor mu? Bu hususla alakalı bir tarif yapar mı hocamız?
0: Şimdi burada mezhep imamları arasında ihtilaf var. Ebu Hanife'nin görüşüne göre bu dört şey, yani yemek borusu, nefes borusu ve iki damar diyelim, can damarlarından üçünü, yani bunlardan üçünün kesilmesi gerekiyor. Kesim işleminin sahih olabilmesi için.
1: Buna dikkat etsinler.
0: Ama Ebu Yusuf'a göre yemek borusu, nefes borusu mutlaka kesilmeli. İki damardan da en az birisi kesilmeli. Şu anda Din İşleri Yüksek Kurulu Ebu Yusuf'un bu görüşünü ifade ediyor. Dolayısıyla bir kurbanın kesiminin sahih olabilmesi için yemek borusu, nefes borusu ve iki damardan birinin kesilmesi lazım.
1: Eyvallah. Diyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Müstefit olduk. İyi ki varsınız hocam.
0: Allah razı olsun.
1: İyi ki bizim hocamızsınız. Allah sizden razı olsun.
0: Cümlemizden inşallah. Sağ olun.
1: Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyiliği emredip kötülükten sakındırmayan bizden değildir. Cenab-ı Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nebevi öğütleri çerçevesinde hayatını şekillendirenlerden eylesin bizi. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına, "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelin.

bilir misin diye haber gönderdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Binaenaleyh söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı, Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, ''Ya Resulallah, bu ne hal?'' dedi. Resulullah, ''Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir.'' buyurdu.

Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir ya Resulallah dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûne tâibûn, âbidûne sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallâhu va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzâbe vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti.''

Ahirete iman. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun. Ahirete iman, Allah'ın varlığını kabul eden pek çok inanç ve dinde mevcuttur. Ancak ahiret hayatının mahiyeti, safaları ve tasviri çeşitli din ve inançlara göre farklılık arz eder. Bu bağlamda kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti İsa başta olmak üzere birçok peygamberin ahirete imana vurgu yaptıkları ve ümmetlerine ahirete imanı telkin ettikleri bildirilmekte, ayrıca ahirete imanla Kur'an'a iman arasında zorunlu bir ilişki olduğu belirtilmektedir. Kur'an'dan önceki ilahi kitaplar ahiret inancına yer vermekle birlikte konuyu Kur'an kadar detaylı bir şekilde ortaya koymamışlardır. Ancak genel çerçevede konuya bakıldığında tüm semavi dinlerin ahiret inancında benzerlikler görülmektedir. Kur'an, ahirete iman konusunun çerçevesini çizdiği gibi konunun detaylarını da belirlemiş, safalarını, merhalelerini en ayrıntılı şekilde izah etmiştir. Allah Resulü de ahirete imanı inanılması zorunlu esaslardan biri olarak öğretmiştir. Dolayısıyla ahirete iman, mümin olmanın temel şartlarından biridir. Bu konuda Kur'an'da muttaki kullardan bahsedilirken, onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar buyurularak, ahirete imanın takva sahibi bir müminin bir özelliği olduğu ifade edilmiştir.

Ahirete iman konusunda dikkat çeken hususlardan biri de bu konunun Allah'la ve Allah'a imanla birlikte zikredilmesidir. Zira ahirete imanla Allah'a iman arasında doğrudan ve son derece güçlü bir bağ bulunmaktadır ki, kişinin ahireti inkar etmesi, onu var eden ve varlığı hakkında insanlığı bilgilendiren Allah'ı da inkar etmesi anlamına gelir. Bundan dolayı Rabbimiz ahirete inanmamayı sapkınlık olarak nitelendirmiş, ahirete inanmayanlar için elemli bir azap hazırlandığını beyan etmiştir. Ahirete inanmak, insanın bireysel, toplumsal ve evrensel boyutlarıyla da güçlü bir biçimde ilişkilidir. Nitekim Peygamber Efendimiz, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişinin misafirine ikram etmesi, komşusunu rahatsız etmemesi, içki içilen sofrada oturmaması, hamamda peştemalsiz yıkanmaması, kadının kocası dışındaki bir cenaze için 3 günden fazla yas tutmaması gibi konularda müminlere tavsiye ve uyarılarda bulunmuştur. Bu minvalde yaşayanlar için Allah'a ve ahiret gününe iman ederek ölen kimseye, cennetin 8 kapısının hangisinden dilersen gir denilir müjdesini vermiştir. İslam akaidinin temel esaslarından biri olan ahirete iman, mutlak adaletin tecelli edeceğine imanın da bir gereğidir. Çünkü Peygamber Efendimizin ifadesiyle, kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine verilecektir. Bu adalet duygusu insanda fıtri olarak vardır ve insan her daim gerçek adaleti aramaktadır. Ancak dünyanın hiçbir yerinde, tarihin hiçbir döneminde adaletin sürekli olarak tecelli edip hakim olduğunu söylemek mümkün değildir. Hayatı boyunca birçok haksızlığa muhatap olan insan, hakkını tam olarak alabileceği bir zamanın özlemini çeker, hasretini duyar. İyi ile kötünün, zalimle mazlumun, haklıyla haksızın tam olarak ayrılacağı bir günün, zamanın gelmesini ister. Bununla beraber dünya hayatında zorluklarla, zorbalıklarla, haksızlıklarla ve sıkıntılarla mücadele ettiği halde, insanın bunları her zaman ortadan kaldıramadığı, acıların ve ızdırabın pençesinde kıvrandığı da bilinen bir gerçektir. Böylesine bir gerçekliğin şekillendiği dünya hayatında iyilik ve kötülüklerin karşılığının tam manasıyla görüleceği, bunu engelleyecek hiçbir perdenin olmayacağı sonsuz bir yaşamın varlığına inanmak, insan için büyük bir ümit kaynağıdır. Yüce Allah'ın yoktan var ettiği, kendi ruhundan üflediği, yeryüzünde halife kıldığı ve tüm meleklerden ona secde etmelerini istediği insanın yok olmayıp ona dönmesi, insanın yaratılmasındaki hikmetin gereğidir. Yaratılışındaki bu hikmeti unutmayan, İnsan olma şuurunu yitirmeyen bir kişinin ruhunu adil bir yargılama ve eksiksiz bir karşılık göreceği duygusundan başka hiçbir şey tam manasıyla tatmin edemez. Öte yandan insanlar dünya hayatında sağlık, servet, zeka, kabiliyet ve hayat standartları açısından eşit değildir. Kimi açlık ve yoksulluk içerisinde kendisine takdir edilen hayatı yaşarken, kimi zevk ve safa içerisinde bir hayat sürebilmektedir. Kimi sağlıklı bir yaşam sürerken, diğeri bin bir hastalığın pençesinde boğuşabilmekte veya doğuştan ya da sonradan meydana gelen sebeplerden dolayı engelli olarak hayatını idame ettirmektedir. Dünya hayatında farklı sıkıntılar çeken insanların ilahi adaleti göreceği ikinci bir hayat olmalıdır. İşte bu düşünce, ahiret fikrini ve ahirete imanı besleyen etkenlerden biridir.

Kainattaki her şeyin emrine verildiği insan, elbette diğer insanlara ve yaratanına karşı sorumluluklar taşımaktadır. Ahirete iman, insanın bu sorumluluk duygusu ve şuuru içerisinde hareket etmesini ve ebedi hayatta mutlu olabilmek için çalışmasını gerektirmektedir. Ahirete iman eden, ilahi adalete inanan ve yaratılış gayesini unutmayan kişi, dünya hayatını bu şuur düzleminde sürdürür, sonsuz mutluluğun kapısını aralamanın gayretini gösterir ve bunun için salih amellere yönelir. Allah Resulüne, müminlerin en akıllısı, şuurlusu kimdir diye sorulduğunda o, ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayatı için en güzel şekilde hazırlanan kimsedir diye cevap vermiştir. Ahirete imanı içtenlikle benimseyen bir mümin, yaptığı hiçbir iyiliğin mükafatsız kalmayacağını, hem dünyada hem de ahirette karşılığının tam olarak verileceğini bilir. Diğer taraftan ahirete inanan kişi, ebedi hayatta kendisinin tek yoldaşının ameli, yani dünyada yapıp ettikleri olduğunu idrak eder. Çünkü Allah Resulü, ölüyle beraber kabre kadar üç şey gider. Ailesi, malı ve amelleri. Bunlardan ikisi, yani ailesi ve malı geri döner, üçüncüsü olan ameli kendisiyle baş başa kalır buyurmaktadır. Ümmetinin ahirette yoldaşsız ve rehbersiz kalıp mutluluğu tadamayacak olma ihtimalini Allah Resulü düşünmüş, bir kabrin kenarında oturmuş, gözyaşı dökmüş ve arkadaşlarına "Kardeşlerim, ölüm için hazırlık yapın." buyurmuştur. Ahirete iman etmek insan hayatına anlam katar, yön verir, değer kazandırır. Bu inanç insana bütün davranışlarını yüce bir gaye için yaptığı bilincini aşılar. Ebedi hayatı hesaba katarak hareket eden insan kötülüklerden uzak durur. Dünya hayatını iyilik, dürüstlük, yardımseverlik, yalnızca yaratıcıya kulluk gibi salih ameller üzerine inşa eder. Dünya hayatında ölçülü, tutarlı hareket eder. Kin, haset, düşmanlık, nefret gibi duygularını törpüler. Affetme, bağışlama, hoş görme duygularını geliştirir. Kendisi, ailesi, çevresi ve toplumuyla barışık yaşar. Bela ve musibetler karşısında sabırlı ve fedakarca davranır. Huzuru ve mutluluğu, servet, şöhret, kudret, şehvet gibi fani yani geçici tatminlerde değil, Allah'a imanda, imanı çerçevesinde yaşamada arar. Onun rızasını kazanabileceği işleri yapmaya çalışır. Dolayısıyla ahirete iman bilinciyle hareket eden ve bu bilinç doğrultusunda yaşayan bireyler, erdemli, ahlaklı olmayı, hak hukuka riayet etmeyi, başkalarına saygı göstermeyi, kısaca yaradılanı yaratandan ötürü sevmeyi şiar edinirler. Bu his ve şuura sahip olan fertlerden müteşekkil olan toplumda huzurlu bir toplum olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. Ebu Said el-Hudri

ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse, Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse, Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde, Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle

0: Sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. "Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim," demiş 10 kardeş. onu

da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmam ancak kendisine uyulan kimsedir. Öyleyse onun yaptıklarına aykırı davranmayın. O tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O rükû ettiğinde siz de rükû edin. O Semiallahu limen hamide, yani Allah kendisine hamd edeni işitir dediğinde siz Allahümme Rabbena lekel hamd, yani Rabbimiz olan Allah'ım hamd sanadır deyin. O secde ettiğinde siz de secde edin.
2: Peygamber Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra Ensar'a haber gönderip onların bir çadırda toplanmasını emretti. Ensar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı: Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey Ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi? Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Sizler fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi? Allah Resulü bu soruları sordukça her bir sorunun sonunda Ensar, Allah ve Resulü en çok ihsan edendir, iyilik yapandır diyorlardı. Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi: İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz: Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık. Peygamberimiz konuşmasına şöyle devam etti: Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine duygulanıp gözyaşı döktüler ve sonunda "Biz Allah ve Resulü'nün taksim ettiği neyse ona razıyız" dediler.

Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurum mu? Ya Resulallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir, buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir." buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem "onlardan sonra gelenler" diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek "bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar."

0: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yolu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müşteri kızıştırmayın. Alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın" buyurmuştur. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men ra'a munkaran fastata'a en yughayyirahu bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi. Fe in lam yastati' fa bi lisanihi. Fe in lam yastati' fa bi qalbihi. وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْا۪يمَانِ
0: Bir kötülük gören kişi, eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa, onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa, kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin. Ki bu da, iman eden kişinin asgari düzeyde yapması gereken şeydir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde bulunanlara şöyle buyurdu. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Etrafındakiler, peki sadaka vermeye gücü yetmezse deyince Allah Resulü, çalışır ve kazandığından hem yer hem sadaka verir buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İhtiyaç sahibi çaresiz bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği tavsiye eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Peygamberimiz kötülüğe engel olur. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Sevgili Peygamberimiz her fırsatta anne babaya, komşulara, bütün insanlara, kısacası yaratılmış her varlığa iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Allah Teala'nın müminlere her işte iyiliği emrettiğini bildirmiştir. Kötü olan şeyden asabını sakındırmış, Cenab-ı Hak katında iyi olan her şeye karşı onları teşvik etmiştir. Bu terbiye ile yetişen ashab da bu konuda oldukça titiz davranmış, emri bil maruf, nehyi anil münker ilkesini, yani iyiliği emretmeyi, kötülükten men etmeyi hayatlarına en güzel şekilde uygulamaya gayret etmiştir. Maruf, insanın faydalı bulduğu, memnun olduğu şeydir. Münkerse insanın vicdanını rahatsız eden durumdur. Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir buyurarak, iyiliğe teşvik ve kötülükten men etmenin önemine işaret etmiştir. Allah'a inanan bir mümin, çevresindekileri hep hayırlı işlere teşvik eder. Daima iyiliği tavsiye eder. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığı her adımın kendisine sebep olarak geleceğine gönülden inanır. Kötülüğe asla razı olmaz. Bir kötülük gördüğünde onu gücü oranında ortadan kaldırmaya çalışır. Önlemeye güç yetiremediği olaylar karşısında da gönlü huzursuz olur. Hiçbir şey olmamış gibi rahat davranamaz.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Abdullah Amr bin As'ın radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Ne ile gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Namaz vakti gelince bir bayrak diksek, onu görenler birbirine haber verirler.
2: Bayrağı takip etmek de birbirimize haber vermek de zor olur. Daha kolay bir yöntem olmalı.
3: Peki Yahudilerin önemli zamanlarda çaldığı gibi bir boru çalsak, duyan herkes toplansa.
4: Rüyamda çan taşıyan bir adam vardı. Ondan insanların namaza davet etmek için çanını satın almak istedim. Oysa bana sana daha hayırlısını öğreteyim mi deyip bir takım kelimeler öğretti.
5: Bilal-i Habeşi yüksekçe bir yere çıkarak yanık sesiyle öğrendiği kelimeleri okumaya başladı.
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
7: Ya Resulallah, onu mazur gör. Siz gelmeden önce kraliyet tacını giymek üzereydi. Medine'nin reisi olmayı planlıyordu. Bu liderliğin elinden alınmasını hazmedemiyorum.
0: 36. bölüm.
5: Peygamberimiz kendi evine yerleştikten sonra çocuklarını ve ailesinin geri kalan kısmını Medine'ye getirtti. Hazreti Ebu Bekir de Medine'deki yaşamları düzene girene kadar eşini, kızlarını ve bir oğlunu Mekke'de bırakmıştı. Aylardır birbirlerinden ayrı kalan aile fertlerinin hasreti dinmiş, Medine'de huzur içinde yaşamaya başlamışlardı. Bunu takip eden günlerde Peygamberimiz çok sevdiği dostu Hazreti Ebu Bekir'le akraba oldu. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe ile hicretten önce nişanlanan Resulullah, Medine'de onunla sade bir düğünle evlendi. Peygamberimiz için yapılan odalardan biri Hazreti Ayşe'ye aitti. Diğerlerinde Hazreti Fatıma, Ümmü Eymen ve diğer aile fertleri oturuyordu. Resulullah ailesinin en yakın komşuları Suf ve ashabıydı. Peygamberimizin evinin odaları mescide açılıyordu. Mescidin arka tarafı ise Suf ve ashabının kaldığı yerdi. Burada yaşayanlar Peygamberimizi sürekli görme şansına sahiptiler. Gece gündüz onun sohbetinden istifade ediyorlardı.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: Bilal ezanı okuduğuna göre peygamberimiz birazdan evinden çıkar.
2: Benim de sormak istediğim bir şeyler vardı.
3: Her sabah namazdan sonra güneş yükselene kadar bizimle sohbet ediyor. Sen de sorularını o zaman sorabilirsin.
1: Bu sohbetlerin tadını başka hiçbir şeyde bulamıyoruz. Güne onunla başladığımızda kalbimiz sevinçle doluyor.
4: Heh, işte peygamberimiz çıktı. Hadi saflarını düzeltelim.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
5: Peygamberimiz namazdan sonra arkadaşlarına şöyle dedi: size derecesi oruçtan, namazdan ve sadakadan daha üstün bir amelin ne olduğunu söyleyeyim mi?
4: Evet söyle ya Resulallah. Evet. Söyle, söyle. Seni dinliyoruz.
5: Peygamberimiz araları bozulmuş iki kişinin arasını düzeltmek dedi ve ilave etti: cennete girmek ister misiniz?
1: Elbette isteriz. Tabii ki, elbette.
5: Peygamberimiz, öyleyse kendiniz için istediğiniz şeyi kardeşiniz için de isteyin dedi. Bu arada Abdullah bin Mesud bir soru sordu:
6: Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir ya Resulallah?
5: Peygamberimiz, vaktinde kılınan namazdır diye cevapladı.
6: Sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz, anaya babaya iyilik etmektir dedi.
6: Ondan sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz, Allah yolunda savaşmaktır dedi. Başka bir adam söz aldı:
4: ey Allah'ın Resulü, insanların hayırlısı kimdir?
5: Peygamberimiz, ömrü uzun, ameli güzel olandır dedi.
4: Peki insanların en kötüsü kimdir?
5: Peygamberimiz, ömrü uzun, ameli kötü olandır diye yanıtladı. Peygamberimiz ashabından her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları göremediğinde hal hatırlarını sorardı. Ashab-ı Suffe'ye düşkünlüğü ise bir başkaydı. Mütevazı bir hayat yaşayan Suffe ehlinin güzide sahabileri tam bir irfan ordusuydular. Bütün mesailerini İslam'ın esaslarını öğrenmeye hasretmişlerdi ve aralarına sürekli yenileri katılıyordu.
7: Hoş geldin kardeşim.
8: Hoş bulduk.
7: Gel, sana kalacağın yeri göstereyim. Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
8: Resulullah'ın evi nerede?
7: Az ileride. Bak, başını uzatsan görürsün.
8: Aa, evet. Kaç kişi kalıyor burada?
7: Sayımız değişiyor. Ortalama 80 kişiyiz. Şehir dışından gelen misafirlerin burada konakladığı oluyor. Ya da yeni Müslüman olanlardan hicret edip de kalacak yeri olmayanlar burada kalıyor.
8: Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
7: Gündüzleri bulduğumuz işlerde çalışıyoruz. Mesela ben bugün Medine'nin Güney Mahallesi'ndeki bir bahçeden hurma toplamaya gideceğim. Arkadaşım Abdullah pazardaki bir tüccarın mallarını taşıyacak. Yani düzenli bir işimiz yok. Ama hamdolsun karnımızı doyuruyoruz. Rızıksız kalmıyoruz.
8: Peki her biriniz bir meslek edinseniz, mesela ticarette ya da ziraatte uzmanlık kazansanız daha iyi olmaz mı?
7: Tabii yani olur olmasın ama bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimizse Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
8: Yani Resulullah'ın ağzından çıkan hiçbir sözü kaçırmıyorsunuz. Böyle düşünmemiştim. Anlaşılan ciddi bir eğitim faaliyeti içindesiniz. Nasıl yapıyorsunuz bunu?
7: Peygamber Efendimizin tayin ettiği öğretmenlerimiz var. Bize Kur'an okumayı ve yazı yazmayı öğretiyorlar.
8: Yazmayı da mı öğreniyorsunuz? Arabistan'da okur yazar olan çok az insan vardır.
7: Resulullah okuma yazmaya önem veriyor. Biz de canla başla öğrenmeye çalışıyoruz.
8: Aranızdan okuma yazma bilen var mı ki?
7: Tabii. Ubade bin Samit'le Abdullah bin Said bin As bize okuma yazma ve dini bilgiler konusunda ders veriyorlar. Abdullah bin Mesud, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ise Kur'an öğretiyorlar.
8: Az önce mescitten geçerken birini dinledim. Sesi çok güzeldi. Kur'an okuyordu. Bahsettiğin kişilerden biri de o mu?
7: Ha, Ebu Musa'yı diyorsun sen. Evet, o da Kur'an konusunda çok bilgilidir. Kıraati de muhteşemdir.
8: Evet, evet. Dinleyenleri mest ediyordu.
7: Biz de geçen gece mescitten güzel bir Kur'an tilaveti geldiğini duyduk. Bu ses kime ait diye dışarı çıktım. Bir de ne göreyim. Resulullah da ailesi de çıkmış Ebu Musa'yı dinliyor. Ebu Musa ise farkında değil. Okumaya devam ediyor.
8: Nasıl bir iştiyakla okuyorsa artık.
7: Biliyor musun? Arkasında toplanan kalabalığı fark etmedi bile. Peygamberimiz eliyle bize susun diye işaret etti. Bir müddet onun okuyuşunu dinledik. Sonra bizim onu dinlediğimizi fark edince toparlandı. Resulullah'ı görünce rahatsız etme endişesiyle mahcup oldu. Halbuki Efendimiz onun okuyuşunu büyük bir zevkle dinliyordu. En sonunda ona, "Ey Ebu Musa, muhakkak ki sana Davut peygamberin namelerinden bir name verilmiştir," dedi.
8: Davut peygamberin de sesi dillere destanmış değil mi?
7: Böyle güzel Kur'an okuyan birkaç kişi daha var. Zamanla fark edeceksin onları.
8: Ah, inşallah tanışırız hepsiyle. Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
7: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar. Sadece ona değil, bize de bir yurt verdiler. Yaptıkları fedakarlıkları anlatsam inanamazsın. Bizimle her şeylerini paylaştılar. Bir tarafta Allah'ın elçisini yurdundan kovanlar, diğer tarafta elinde avucunda ne varsa onu Allah yoluna harcayanlar. Bu yapılanlar unutulmayacaktır.
8: Allah razı olsun Medineli Ensar'dan. Biraz önce elindeki hurma dalını Suffe'nin girişindeki duvara asan kişi de bahsettiğin gönlü zenginlerden herhalde.
7: Evet, kimin getirdiği belli olmasın da mahcup olmayalım diye öyle yapıyorlar. Allah mallarını bereketlendirsin. Bize harcadıklarından daha fazlasıyla onları mükafatlandırsın. Suffe ehli için onlar Müslümanların misafirleridir diyorlar ve ellerinden geldiği kadar bize ikram etmeye çalışıyorlar. Aslında kendi ellerinde de bir şey yok. Bir kişi

0: Yetecek yemeği iki kişi, iki kişiye yetecek olanı dört kişi paylaşıyor çoğu zaman.
1: Haklısın. Nerede bolluk var ki burada olsun? Mekke, Taif ve civar şehirler de kıtlıktan kırılıyor.
0: Bak, biz burada çoğu zaman birkaç lokmayla gün geçiririz. Hatta geçen gün bir arkadaşımız günlerdir kursağından hurma dışında bir şey geçmediği için içinin yandığını söyledi. Bunu duyan Allah'ın Resulü, eğer bir parça ekmek ya da et bulsam onu mutlaka size veririm. Sizin bolluk ve berekete ulaşacağınız günler yakındır. Hatta öyle günleri idrak edeceksiniz ki tencerelerle yemeklerin size sabah ve akşam ulaştırıldığını görecek, Kabe'nin örtüsü gibi kıyafetler giyeceksiniz diye onu teselli etti.
1: Kısacık elbiselerinizi kastetmiş olmalı.
0: Evet, elbise alabilmek kolay değil biliyorsun. Çoğumuzun düzgün bir elbisesi yok. Sahip olduğumuz giysiler bir parça kumaştan ibaret. Ama bundan şikayetçi olan da yok. Burada Allah'ın Resulü'nün yanındayız ya, daha ne isteriz?
1: Biliyorum, ben de buradan nasibimi almak için geldim.
2: Allahu Ekber.
0: Bak, Resulullah'ın müezzini Bilal. O ezana başlayınca peygamberimiz de çıkar. Hadi mescide gidelim.
3: Allah Resulü'nün mescidinde bir namaz sonrası.
4: Ne oldu? Bilen var mı?
5: Düşüp bayılmış.
6: Kimdi o? Hasta mıydı?
7: Etrafını açalım, nefes alsın.
6: Su, su.
7: Su yok mu? Su getirin.
6: Getir, getir. Hadi, hadi, hadi, hadi. Buraya su getir, çabuk.
7: Kardeşim, aç gözlerini.
6: Heh. Oh, nihayet açtı gözlerini. Dikkatlice kaldırın biraz başını. Otursun azıcık.
4: Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi?
7: Evet, sanırım açlıktan bayıldı.
6: Aç, aç. Açlık.
4: Aman Allah'ım. Bu olamaz.
7: Allah Resulü gencin yanına geliyor. Açılın.
4: Peygamberimize müsaade edin. Yanına gelsin.
3: Peygamberimiz gençle ilgilendi. Bir miktar yiyecek getirildi. Günlerdir midesine yiyecek bir şey gitmeyen delikanlı birkaç lokma yiyince kendine geldi. Resulullah Suffe ashabına yönelip onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz. O akşam Peygamberimiz ashabına, yanında iki kişilik yiyeceği olan Suffe ehlinden bir üçüncüsünü, dört kişilik yiyeceği olan beşincisini yahut altıncısını alıp götürsün dedi. Ashab-ı kiram mütevazı sofralarına misafir etmek üzere bu gençleri evlerine götürdüler. Paylaşmak, hatta kardeşlerini kendilerine tercih etmek ensarın en belirgin özelliğiydi. Allah onların bu özelliklerini Kur'an'da şöyle anlatmaktadır. Onlardan önce o yurda yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah" buyurdu. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boyu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.

0: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeyi hediye olduğu sürece alma. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine bir aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim. Ve bana şefaat etme hakkı verildi. Bana cevami-ül kelim, az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti bahşedildi. Ve peygamberler benimle son buldu.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de onu elinizden geldiği kadar yapın."

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yeminin de doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

Ebu Safvan Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: "Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır."

Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler.

0: Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve sübhanallahi adede ma halaka fil ard. Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve sübhanallahi adede ma hüve halik. Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah, ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Ticaret için birçok kafile ve kervanın uğradığı Yermük Nehri'nin kaynağına yakın bir yerde, Cebeli Arab'ın batı yamacında, denizden 850 metre yükseklikte verimli bir ovada kurulmuş olan Büsra'ya gitmişti. Talha bin Ubeydullah iyi bir tüccar ve cömert bir adamdı. Ticaret için gittiği Büsra'da bir rahiple karşılaştı ve ondan hayatını değiştirecek sözler işitti.
1: Ne diyorsun? Daha açık konuş benimle.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi. Biz İsa'nın yolunu takip edenler, onun geldiğini biliyoruz.
1: Nasıl, nereden biliyorsunuz?
2: Bize verilen İncil'de onun geleceği biliniyor. Uzun zamandır bekleniyordu. Ama artık bitti. O geldi. Yaşıyor. Şu an senin beldende, Mekke'de.
1: Kim peki?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
2: Evet. O Ahmet. Ah, ah, ah.

0: Toparlanın çabuk. Malları geri yükleyin. Kervanı hemen hazırlayın. Gidiyoruz.
1: İyi ama daha yeni geldik. Hem bir şey de satmadık. Mallar olduğu gibi duruyor. Hem nereye gideceğiz ki?
2: Mekke'ye.
1: Mekke'ye mi?
3: İyi de biz zaten oradan gelmedik mi?
4: Talha bin Ubeydullah Mekke'ye döndü ve İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'le aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden dolayı her ikisi karineyn, yani yakın dost diye anılır oldular. Talha bin Ubeydullah Resulullah'ı çok sevmiş, onun yanında olmuş ve bir vakit vahiy katipliği de yapmıştı. Hazreti Peygamber'le uzun vakitler geçirmiş, gönlü huzura ermiş ancak Resulullah'ın vefatından sonra hayli üzülmüştü. Zaman zaman dalgınlaşır ve kendi kendine hesaplaşırdı. Yine öyle bir an yaşıyordu. Kafasını karıştıran ve onu üzen bir şey vardı. Gözleri uzaklara dalmış bir halde kendi kendine düşünürken Hazreti Ömer onun bu halini fark etti.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun Talha. Talha bin Ubeydullah, sana sesleniyorum.
6: Aleyküm selam ya Ömer. Aleyküm selam.
5: Üzgün gördüm seni Talha. Nedir seni böyle düşündüren? Gündüz vakti gözlerin göğün mavisiyle dolmuş. Belli ki uzun zamandır düşüncelere dalmışsın. Söyle bakalım, seni böyle düşündüren şey de ne?
6: Resulullah'ı düşünüyorum ya Ömer. Kalbim onun sevgisiyle dolmuşken yokluğuna alışmak öyle zor geliyor ki.
5: O yok olmadı Talha. Kimse ona yok oldu diyemez. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz.
6: Doğru. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz. Fakat beni üzen şey başka. Aslına bakarsan hem sevindiren hem de üzen şey aynı.
5: Söyle Talha. Neymiş seni hem sevindiren hem üzen şey?
6: Resulullah'tan duyduğum bir söz. Bir gün Allah Resulü o kadar müjdeleyici bir şey söyledi ki... Ve bu söz beni o kadar mutlu etti ki donup kaldım. Ne bir şey diyebildim, ne bir şey sorabildim. Konuşurken onu izliyor, onun gözlerinin içine bakıyordum. Sonra onun da bana baktığını fark ettim. Bilirsin ya Ömer, o baktığı zaman mutlu olursun. Konuşmadan sırrını paylaşmış gibi hissedersin. Seni anladığını anlarsın. Sorulmamış soruların cevaplanır. O zaman da öyle hissettim. Allah'ın Resulü bana baktıktan sonra... Ben öyle bir söz biliyorum ki herhangi bir kimse onu ölüm anında söylerse o söz ruhunun cesedinden ayrıldığı esnada rahat etmesini sağlar ve kıyamet gününde onun için nur olur dedi.
5: Gerçekten bir müjdeye tanık olmuşsun Talha. Peki seni üzen nedir?
6: Beni üzen şey ya Ömer, o sözün ne olduğunu Resulullah'a sormamam. Neden bilmiyorum ama bu sözün ne olduğunu ona bir türlü soramadım. Şimdi ise o hayatta değil ve artık o sözün ne olduğunu öğrenmem mümkün değil. Şimdi sen söyle, nasıl üzülmeyeyim?
5: Demek buna çok üzülüyorsun ha Talha.
6: Evet, hem de çok.
5: O halde seni bu üzüntüden kurtarayım ha, ne dersin?
6: Nasıl? Nasıl olacak bu?
5: Ben o sözün ne olduğunu biliyorum.
6: Biliyor musun?
5: Evet.
6: Ama nasıl, nasıl bilebilirsin ya Ömer?
5: Çünkü o söz, Resulullah'ın amcası Ebu Talib ölüm döşeğindeyken ondan söylemesini istediği sözdü.
6: Demek öyle.
5: Evet.
6: Nedir o söz ya Ömer?
5: Kelime-i tevhid.
6: La ilahe illallah.
5: Evet, la ilahe illallah Talha. Eğer bundan daha faydalı bir söz olsaydı Resulullah mutlaka ona o sözü söylerdi.
6: Allah senden razı olsun ya Ömer. Beni üzen şeyi giderdim. Allah da senin sıkıntılarını gidersin.
5: Amin Talha, amin.

Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?" deyince Peygamberimiz, "Sen de eşinle beraber hacca git" şeklinde cevap vermişti.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur. Cebele bin Suhaym radıyallahu an anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu an yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. "O halde alametlerini söyle," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Biz demenin en güzel hallerinden biridir kardeş olmak. Bazı kardeşlikler kandan gelse de bazı kardeşlikler candandır. Aynı duada buluşmak, aynı gökyüzünün altında secdeye durmaktır. Bir diğerimiz için de yaşamının değerini iyiliklerimize kadar hissedebilmektir. Bir kardeş, karanlıkta yolunu kaybedenin elinden tutar, ekmeğini bölüşür, kardeşinin derdiyle dertlenip sessizce destek olur ve onu ayağa kaldırır. Her Müslüman bir diğer Müslümana kardeştir der Efendimiz. Asırlar evvelden uyarır bizleri. Kardeşinize zulmetmeyin ve onu yardımsız kendi haline bırakmayın. Çünkü kardeşlik yalnızca aynı safta durmak değil, zor zamanda omuz omuza verebilmektir. Kardeşlik sevinci çoğaltmak, acıyı paylaşmaktır. Bir yaraya merhem olmak, bir gönlü tamir etmektir. Kimi zaman bir lokmayı

bölüşmek, kimi zaman bir duayı geceye emanet etmektir. Çünkü bilir ki kalpten çıkan bir dua mesafeleri aşar. Ne değişti? Unuttuk mu? Neden bu sadece ben tavrı? Zamanın şaşalı deptebesine mi aldandık? Yoksa kalplerimiz mi ağırlaştı? Yükünü taşıyamaz mı oldu ötekinin acısının? Oysa biz, birinin yarası kanadığında hepimizin canı yansın diye ümmet kılınmadık mı? Bir mazlumun ahı arşı titretirken nasıl olur da kulaklarımız sağır, kalplerimiz sağ kalır? Unutursak kardeşliğimizi, selamlaşmak yabancılaşır bize. Göz göze gelmek zul gelir. Kaçındığımız gözler benim değil diyen vicdanlara dönüşür. Kardeşlik fedakarlık ister, sabır ister. Kimi zaman sussan da kardeşin için, kimi zaman da hakkı haykırmanı ister. Çünkü kardeşlik rahatını bozmayı göze almaktır. Kendi nefsinin önüne bir başkasının ihtiyacını koyabilmektir. Kardeşlik kaybedildiğinde dünya kalabalık, bulunduğundaysa bir kalp kadar yakındır. Ve biz ancak biz olabildiğimizde Rabbin rahmetine layık bir ümmet olabiliriz. Şimdi soralım kendimize. Bir kardeşin elinden tutmaya ne kadar yakınız? Yoksa hala sadece kendimizi mi kurtarmanın derdindeyiz?

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: لَعَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
3: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını

Araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse ey Rabbim herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi, razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip, başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

Şehr bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır." dedi.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk.

değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'dan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksildiği kadar azalır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

0: Ebul Velid, Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sözü verdik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa, aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

Bir seferinde rahmet elçisi Hecer bölgesinden gelen yeni Müslüman olmuş bir heyetle ilgilenip ashabından onlara ikramda bulunmalarını istemişti. Bir gün Allah'a inanmayan bir kişi Allah Resulüne misafir olmuştu. Hazreti Peygamber onun için koyundan süt sağılmasını istedi. İnançsız adam bir tas sütü içti, doymayınca bir tas süt daha verildi. Bu sütü de içti, bir daha istedi. O sütü de içti, böylece tam 7 tas süt içti. Ertesi gün Allah hidayet nasip etti ve adam Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz bir koyundan yeni sağdırdığı sütü ona ikram etti. Adam sütü içti, Peygamberimiz bir tas süt daha getirtti. Fakat adam bu sütü bitiremedi. Bunun üzerine Allah Resulü, mümin bir mide dolduracak kadar içer, kafir ise 7 mide doldurana kadar buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu

aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum" demiş. Sonra da "Ya Muaz" her namazın ardından "Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et" duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

0: Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayetinde. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve Harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım" der. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vechi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke. Âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve bi nebiyyikellezî erselte. Allah'ım sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur.

indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı iken şu kelimelerle dua ederdi. Him sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyiliklere emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner, siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur. Ear bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

İbni Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve "Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir" cevabını verdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men akada ukdeten thumme nefese fiha fekad sahar ve men sahara fekad eşrak ve men taallaka şey'en vukkile ileyh.
1: Kim düğüm yapar sonra ona üflerse büyü yapmış olur. Kim büyü yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir. Yüce dinimiz İslam, kehaneti ve kahinleri kesinlikle hoş karşılamaz.

büyülü söz ve davranışlarla insanların gözlerini ve gönüllerini köreltenleri, dini istismar ederek kendisine maddi ve manevi güç devşirenlere asla izin vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadisinde büyü yapmayı insanı helake götüren günahlar arasında saymıştır. Büyü yapmak ne kadar büyük bir günahsa, onu yaptırmak da aynı şekilde büyük bir günahtır. Peygamber Efendimizin bu hususta ikazı çok açıktır. Kim de bir kâhine gider ve onun sözlerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Büyü, İslam'dan önceki toplumlarda ve dinlerde, gelecekten haber verme, tılsımla tedavi etme, cincilik ve falcılık yaparak kehanette bulunma gibi uygulamalarla bir çıkar aracı olarak kullanılmıştır. Maalesef günümüzde bu yanlış davranış sonlanmış değildir. Toplumda bu yönde bir talep olmasaydı, talebe cevap verecek kişiler de olmazdı. Dolayısıyla sihir ve büyünün sonlanmasını istiyorsak, bu istismarcıların tuzağına düşmemeli, Rabbimize güvenmeli, yalnızca ondan yardım talep etmeliyiz. Unutmayalım ki büyü ve sihir insanları birbirine düşürür. Kişiler, aileler ve nihayetinde toplum arasında fitne, kargaşa tohumları ekilmesine sebebiyet verir. Türkçemizde göz değmesi anlamında kullanılan nazar, kişilerin kıskançlık duygusundan kaynaklanan, bir bakışta başkasının üzerinde maddi ve manevi bir etki bırakması demektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Nazardan Allah'a sığının. Çünkü göz değmesi, nazar gerçektir." Kur'an-ı Kerim, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına nazardan korunmaları için topluca şehir merkezine girmemelerini öğütlediğini haber vermektedir. Yine müşriklerin Peygamber Efendimiz'e olan kıskançlıklarından dolayı onu bakışlarıyla yıkmak istedikleri Kur'an'da bildirilir. Mümin her türlü kötülükten olduğu gibi nazardan da Allah'a sığınır. Nitekim hastalandığımızda şifa veren O'dur. Ayrıca mümin nazardan korunmak için nazar boncuğu gibi nesneler taşımaz, kurşun döktürmez, atnalı ve benzeri şeyleri evine asmaz. Zira Peygamberimizin haber verdiği üzere İslam dininde nazarlık türünden şeylerin asılması ve şifanın ondan beklenmesi yasaklanmıştır.

0: 40 hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cuma namazı, müminlerin haftalık buluşması. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim gusleder, sonra Cuma'ya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce imamı dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o Cuma ile sonraki Cuma arasındaki günahları, ayrıca 3 günlük günahları daha bağışlanır. Peygamberimizin eşi Hazreti Hafsa'nın naklettiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Cuma namazına gitmek, buluğa ermiş olan herkese farzdır. Ebu'l-Cahat Ed-Damri, Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını 3 defa terk ederse, kalbi mühürlenir. Kesir bin Abdullah bin Amr bin Avf el-Müzeni'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o istediğini verir. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber hutbeye başlarken şöyle buyurmuştur. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım diler, nefislerimizin şerrinden ve yapıp ettiklerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şahitlik ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de Allah'ın kulu ve elçisidir.

0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne yaptılar da götürdüler deyince, onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size? Buyurdu. Onlar da evet, öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir: Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?'' deyince, Peygamberimiz, ''Sen de eşinle beraber hacca git'' şeklinde cevap vermişti.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.
1: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.
0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.
0: وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد 10 المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد.
1: Cennette müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse, bu defa lanet edene döner.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

Bir seferinde rahmet elçisi Hecer bölgesinden gelen yeni Müslüman olmuş bir heyetle ilgilenip ashabından onlara ikramda bulunmalarını istemişti. Bir gün Allah'a inanmayan bir kişi Allah Resulüne misafir olmuştu. Hazreti Peygamber onun için koyundan süt sağılmasını istedi. İnançsız adam bir tas sütü içti, doymayınca bir tas süt daha verildi. Bu sütü de içti, bir daha istedi. O sütü de içti, böylece tam 7 tas süt içti. Ertesi gün Allah hidayet nasip etti ve adam Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz bir koyundan yeni sağdırdığı sütü ona ikram etti. Adam sütü içti, Peygamberimiz bir tas süt daha getirtti. Fakat adam bu sütü bitiremedi. Bunun üzerine Allah Resulü, mümin bir mide dolduracak kadar içer, kafir ise 7 mide doldurana kadar buyurdu.

olarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.''

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk da yoktur, fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti, sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Hakikatin peşinde bir sahabi, Selman-ı Farisi. Eğer iman Süreyya yıldızında olsaydı, şunlardan bir takım adamlar muhakkak ona erişirlerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz bu sözleri söylerken mübarek elini Selman-ı Farisi'nin üzerine koymuştu. Süreyya yıldızı kadar uzakta da olsa hakikati bulabilmek Selman-ı Farisi ve onun tabiatındaki insanların özelliğiydi demek ki. Öyle ya, niceleri yanı başında bir ömür geçirmelerine, ahlakının, iffetinin, dürüstlüğünün tanığı olmalarına rağmen Resul-i Zişan Efendimiz'e iman etmemişlerdi. Selman-ı Farisi ise çok uzaklardan gelmişti Medine'ye. Daha önce tanımadığı bu insanların arasına İran topraklarından gelip katılmıştı. İran'ın Rame Hürmüz şehrinde ateşe tapan Mecusi bir ailenin çocuğu olarak doğmuştu Selman-ı Farisi. Mecusi olarak yetişmiş, hatta kutsal ateşi yakma ve muhafaza etme işini üstüne almıştı. Varlıklı bir aileden geliyordu. Köyünün reisi olan babası kendisine son derece düşkündü. Yanından ayrısını istemezdi. Bir gün kendisi meşgul olduğu için çiftliğe Selman'ı gönderdi. Selman çiftliğe doğru giderken yolda bir kiliseye rastladı ve içeriden gelen sesleri işitince onları seyretmeye koyuldu. Gördükleri karşısında çok etkilenmişti. "Vallahi bu bizim tuttuğumuz dinden daha hayırlıdır," diye düşündü. Bu heyecanla güneş batana kadar çiftliğe gitmeyi bile unuttu. Eve döndüğünde babasına kilisede gördüklerinden bahsetti. Babası, "Oğlum, atalarının dini daha hayırlıdır," diyerek onu vazgeçirmeye çalıştıysa da Selman fikrinde ısrarlıydı. Babası onu engellemek için ayaklarına bukağa vurdu. Ancak Selman yine de bir yolunu bulup Hristiyanlara ait bir ticaret kervanıyla Şam'a doğru yola çıktı. Hristiyanlığın o günkü merkezlerinden biri olan Şam'a vardığında orada en üstün din adamı olarak görülen psikoposu buldu ve onun yanında kalarak Hristiyanlığı öğrenmeye çalıştı. Sonrasında yerine geçen kimseyle Şam'da kalmaya devam etti. Ancak bu kişi de bir müddet sonra hastalandı. Selman ona kendisinden sonra kime gitmesini tavsiye ettiğini sordu. O da Musul'daki bir şahsa işaret etti. Selman-ı Farisi'nin hakikat arayışıyla çıktığı yolculuk bu defa Musul'a uzanacaktı. Geçen zaman içerisinde önce Musul'a, ardından Nusaybin ve Amuriye'ye gitti. Amuriye'de beraberinde kaldığı rahibin ölümü yaklaşınca Selman ondan da kendine tavsiyede bulunmasını istedi. O ise Hristiyan bir rahip önermedi ama Hazreti İbrahim'in dini üzere gönderilecek bir peygamberin gelmesinin çok yaklaştığını haber verdi. Bu peygamberin Arap topraklarından çıkacağını ve iki kara taşlık arasında hurma bahçeleri olan bir beldeye hicret edeceğini söyledi. Ayrıca onun hediye kabul etmekle beraber sadaka almayacağını ve kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü bulunacağını ilave etti. "Gidebilirsen o beldeye git," dedi. Selman için yeni istikamet Arabistan toprakları olacaktı. Bir müddet daha Amuriye'de kaldı. Ardından Kelp kabilesinden bazı kimselerle belli bir meblağ karşılığında anlaşıp Arabistan'a doğru yola çıktı. Ancak bu kimseler Vadil Kura'ya geldiklerinde onu köle olarak bir Yahudi'ye sattılar. Selman bir müddet burada kaldıktan sonra Medine'deki bir Yahudi'ye satıldı. Kudret-i İlahi böylece onu Efendimiz'e yaklaştırmıştı. Medine'ye hicretten bir süre sonra Allah Resulü'nün hicret haberini işitti. Vücudunu bir titreme sardı. İlk fırsatta yanında bulunan bir miktar yiyeceği alıp alemlerin efendisini görmeye gitti. Gerçekten aradığı kişi olup olmadığını anlamak istiyordu. Getirdiği yiyecekleri sadaka olduğunu söyleyerek Efendimiz'e yaklaştırdı. Resulullah kendisi yemeyip ashabına hitaben "iyiniz" buyurdu. Selman-ı Farisi "bu bir" dedi içinden. Sonrasında tekrar bir şeyler getirdi ve bu defa hediye olarak ikram etti. Resulullah Efendimiz getirdiklerinden yedi. Bu da ikinci işaretti. Günün birinde fırsatını bulup nübüvvet mührünü de gördü. Gözyaşları içerisinde Müslüman oldu. Sonunda aradığı hidayet rehberine erişmişti. Yıllardır binbir engele çarparak diyarlar geçen coşkun su nihayet ummanına kavuşmuştu.

Selman-ı Farisi için yeni bir hayat başlıyordu. İlk yıllarda köleliği devam ettiği için önemli hadiselere katılımı sınırlı kalıyordu. Daha sonra ise 300 hurma fidanı tutturması ve 40 ukiye altın ödemesi karşılığında serbest kalmak üzere sahibiyle anlaştı. Fahri Kainat Efendimiz 40 ukiye altının ödenmesini temin ettiği gibi fidanları dikme işinde de bizzat yardım etti. Hürriyetine kavuştuktan sonra İslam'a pek çok hizmetleri dokundu Selman-ı Farisi'nin. Hendek Savaşı'nda şehrin etrafına hendek kazılmasını tavsiye ederek Medine'nin korunmasına katkıda bulundu. Sonraki gazvelerde de daima peygamber ordusunun içinde bulunmaya gayret etti. Ashab-ı Suffe arasına katılarak Resulullah'ın sohbetiyle ilmini günden güne artırdı. Selman-ı Farisi, Resul-i Ekrem Efendimizin vefatından sonra Irak bölgesine yönelik fetihlerde yer aldı ve Hazreti Ömer tarafından Medain valiliğine getirildi. Kendisine verilen maaşı tasadduk edip, el emeğiyle geçinmeyi tercih eden güzide bir şahsiyetti. Hicretin 36. senesinde Medain'de vefat etti. Müminlerin Selmanül Hayr ve Selman-ı Pak lakaplarıyla andığı bir hakikat yolcusuydu o. Bize hakikatin peşinde olmayı ve kimin yanında olursa olsun hakka taraf durmayı öğreten sahabi efendilerimizdendi. Cenab-ı Hak bu güzel insanların örnekliğinde ömürler sürmeyi bizlere de nasip eylesin.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse, Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.
1: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.
2: Vâbisa bin Mâbet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
1: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı? Hazreti Peygamber, annen var mı diye sorar. Adam hayır deyince, teyzen var mı diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse git, ona iyilik yap buyurur ve ekler. Teyze, anne konumundadır.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود ابن عمر وأنس'ten رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: أبى أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
1: أبو موسى رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber صلى الله عليه وسلم bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur.

0: وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığındaysa namazını dilediği kadar uzatsın.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
2: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi.

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

0: عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.
0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne ve lev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل
2: ابن مسعود رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.
1: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
2: حسن بن علي şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانة، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

0: Allah Resulü oğlu yerine koyduğu Enes bin Malik'e şöyle demişti: "Evladım, eğer kalbinde kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan

bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
2: İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur.
1: عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم.
2: Ebu el-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
2: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.

Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların etrafına toplanarak gölgelendirdikleri bir adam gördü ve neyi var diye sordu. Etrafındakiler o oruçlu deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmanız iyilik, fazilet değildir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Küfe halkı Hazreti Ömer'e Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı şikayet ettiler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i radıyallahu anh atadı. Küfeliler Sa'd'ın namazı dahi güzelce kılmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Ömer Sa'd'a haber gönderip onu huzuruna çağırdı ve "Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas, bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım," dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz bu idi," dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Küfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Küfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği, hüküm verirken de adaleti gözetmez," dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sa'd'ın bedduasına uğradım," derdi. Cabir'den radıyallahu anh, bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, "Daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde ben de gördüm. Yollarda rastladığı cariyelere sataşır, onları çimdiklerdi."
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
0: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.
1: وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي.
0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp "Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır," dediğini gördüm.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
0: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse," buyurdu.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh

0: Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti bir an evvel gömmeniz hayırlıdır şeklindedir.
1: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات
0: أبو هريرة وأبو سعيد'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية
0: جابر رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek İki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.''